0: Kilo 16'e dağım neyden? Biriz 40 mağın mağınız atsa, makinem bazarlığa satarsa 40 başın 50 katlar.
1: 40 başın 50 kiçe.
0: Kilo 23 kilo santana atsa, 35'in 40 katlar bırak. Kilo 17'e çiğa fredi zahatka atsa, makinem bazarlığa satarsa 25'in 30 katlar bırak.
1: Makul.
0: Kilo 24'e çağın M6'e 6 kişiyle gazla atsa, makinem bazarlığa satarsa 40'dan 40 katlar. Şimdi o yetmişe dağdım zaman bu. Çünkü tek çelik çıktı maşına bazaba sopaksa 40 bin kadar adım.
1: 40 bin kadar adım.
0: Şimdi 19 iki yetmişlik dağdım. Kıvendası maşına bazaba sopaks 60 yaşında 70 adım. Şimdi bu 19 iki 29 iki şehit etti 40 başın 50 bin adım.
1: Boldu makul.
0: Şimdi o tekrardan santana adım 5 bin 6 bin adım. Şimdi o üstünlükte sende ECA 35 kitleti çıktı maşına bazaba sopaks 15 bin kadar adım.
1: Boldu makul. 2014 6-нчы айныңке мау 7 азыдыңдан динпейсе азыркы база баасы нече пилат рапыты болду дейди Турсунжан бул машиналарды көрүп аткамсы анда яны карсак 2020-нинки Dongfeng-нинки Fengxing M5 тим бир сувакен муш машинаны бир баалап берген болса дейди бул машинаны мо жолу өтөйлү анда ма 2025-нинки токмай аралаш болду. Бул машинаны мы бир жолдойлу. Чаңаныңки чийүн ники машинасы экен бу. Болду. Ойетиңки дарыңыңки линду арбалин. Бул машинаны бир жолдойлу. Алтын булактын алдыда машиналар сал көбүрөк турду деп Абдулла апандын учур жолдопту. Болду. Абдулла рахмат. O çonunurdun beşiği çıkıp yigen nan acayip bir kızı yek nan ço şundak muzur kecima deyip Abdülkerim cevapçur sıkınan deyimiz emez şuna Erkan müşüm içmen bölüge koşlanıyor yollar avan ke deyip benim maşından bağlı mı deyip bağlı değil maşınınız ne anlan hemine
0: şuna yigerimizde bonfon fonksiyonlarda 15 minit atırabildi şuna 14'teki şimdiden cede aklıma sohbette maşından bazen basıp atı 15-20 minit atırabildi şuna 25'teki çağın Eylül 5 attı, maşına bazarlığa toplasak 50 bin kat rabıdım. Şunu 14'teki şimdiden C'de aklıma toplattı, maşına bazarlığa toplasak 15-20 bin kat rabıdım. Şunu 17'te 11 yayınca dağın zamanında dağıttı, maşına bazarlığa toplasak 40'tan 45 bin kat rabıdım. Şunu 17'teki Çiğa Sokmayarlar çattı, 35'ten 40 kat rabıdım. Şunu 17'te Çiğa Fredi Zahatçı'a çattı, maşına bazarlığa toplasak 25 bin 30 kat rabıdım. Şunu 23 bin Santana çattı, 35'ten 40 kat rabıdım. Şimdi 16'ye dağım neyden? Biriz 40 mağın mağınız atsa, maşından bazarlığa satarsa 40 başın 50 katlarım. Şimdi 17'ye dağım zaman bu. Çünkü tek çelik çıktı, maşından bazarlığa satarsa 40 bin katlarım. Şimdi 24'ün çağın M6'ya 6 kişiyle gazla yaptı, maşından bazarlığa satarsa 40'dan 40 başın 50 katlarım. Şimdi 19'ye 70'lik dağım. Kıvendası maşından bazarlığa satarsa 60 yaşında 70 katlarım. Şimdi o yüzden 11 yayıncı dağın zamanında da maşından bazarlığa satarsa 40'tan 45 bin atar. Şimdi 25'e çağın Eylül 5 attı maşından bazarlığa satarsa 50 bin atar.
1: 50 bin atar da he buldu. Şisen Yişoyen'in ki yollar yollar avan deyip Memteli uçur yollap ses buldu. Memteli rahmet peki uçurunuzga. 2018'in ki Kiyuş'tan bir sıva 120 manı manga 126 manı mı yaptı. Bu maşının neç bir atar buldu bağlanıldı dedi. Makul. Hazır biz mavo Tursuncan'ı bir yolla bir eyle bir bağlı versin he? Mına.
0: Şimdi o yüzden 11 yayıncı dağın zamanında da maşından bazarlığa satarsa 40'tan 45 bin atırasın.
1: 40'tan 45 kişi. Buldum akıl rahmet. Yaksımsızlar, riyasetçiler. Ma maşınamın ki turumuz meyi azlap ketkenin sebebi mi? Turumuz desem turumuzdaş arlı uzrap git var. Belki şu sebepten de ya ki başka sebepten de. Mani vakti de teşhir tutup, vakti de onuştuğumu bu turumuz sistemisi çakçak kılganı yiyemez bu. Bu, bu mapta. Vakti de onuştuğun hani. Hazırlan maşı, Rımıtkan'ı verirlen onuştuğun o turumuz, maşının turumuzu ondak işte meyvatı digen gep bu. Kanda gep bu, intayın kokunu çıkış. Bunun üstü turumuzda çağırlık uzrap gitip de. Asta, haydi şunuz. Hem de bu maşını besip, mene yandısak, herkes unumaysız ondan kayda parımı de. Asta, yolun on terpi de, mene Arlıqını çoğunraq saxlap, hə? Mən, hə? Bambısın bir turumuzda bülgür pulanmayın, kəndin soğuk bir mün çıxan bambısın. Dağınlıq dövmü yollar avan ki, ərgə uçurunu Abdullah əvətibdə.

0: Morg çorbası. Morg.
1: Yukarı biri tem altayla köyrükle altılık yollarım koşuyorum işte. Rakankiye hoşuldum. Çiğistan bağda gazının resmiyetini yetki yıl bulmaydı ki az ya. Peki gazını yıllık tekşet çıkılıldı ki.
0: Resmiyetlerini yetki eşi kesip durun bize gül olmaydı. Lekin yıllık tekşet çıkılı oldu. He makul. Rahmet eskertkiniz gücüm o. Rahmet sizge. Daha önceki CC maşınından birini seti olaydı gendi. Muşu maşının hazır itibarları. Ben burun mu CC'ydi gendi. Yeni CC seti oldum. Meyli. Özünüz yakışık görüyorsunuz. Hazır kürpak ile itibarı kançılık. İtibar bekçek hazır bu. CC'nin ki. Daha önceki CC. Zavut taraf ilan kambası 224.900'den 249.900 geçe. İtibar kanının kiinki bağısı 141.900'den 166.900 geçe. Muşu bağı da ayırsızlık hemen. Onun 80.000 ya etrafı da itibar bakken acaba. 80.000 etrafı da itibar bakken. Sisi. Adıl Solsarı'nın aldırdık yollar avan kendine uçurunu Abdullah'a verip de o. Bura anlıkçımız bura hesabatını çıkırıp da ben hazır Abdumobil'in sertifiyeti yap. Maylık Abdumobil'den Toksuk Abdumobil'in ki seriştirdim. Toksuk'un seti varsam hem de umumi cihetin tecaş cihette azırak pul tecaydik emme ben cık eydimeyme Maylık Abdumobil seti varsam aşu Toksuk maşının ki artık töylegen pulgun bayık açılsam mı benim yenimge yeni pul eşip kaldı kerep. Hem sizden hesabatınız muşundak olsa muşubuyca hesaplap kısınız doğru. Bunu doğru hata demeyimiz. Bir adamların ki nesilet verilişteki uyu bilen, işletiş oranı bilen yeni bir adamların ki okşamaslığı mümkün. Hesaplaydıgan, köz tutuduğun noktası okşamaslığı mümkün. Bazı anlatılarımız var. Mesela Tokyo kaptımı bulundu ki ilgar pentechnika aydaş tuyguse. Bunu izleydik Allah buluşu mümkün. Yeni bazarlar var. Mavu may serpiyatı, tokkançılaş, maciyatın bekerek oylaştık Allah buluşu mümkün. Kağın ne? Seliştirip beydep bir sınav. Onun ki maysarpiyatının hesabatının bir kıpkın. Onu tallaş. Yanılam sizdeki işiniz. Siz özünüzdün ki telifi bu içe, özünüzdün isiyatı bu içe, özünüzdün aile ehvali ve abdumobil eyde şaraitiniz bu içe tallısınız en doğru. Biz mi fakat şu özümüzdün ki orunu durup ve umumun ki orunu durup lan mındıgarakın tallısınız bulan bir kere mesele belirleyemez. Lekin özünüzün kim şu abdumobil işletişi ihtiyacınızda özünüz en bilisiz emez mi? Şunun asasen hazırmış diginiz mi? Doğru. Sizin hata emez. Mesela mavu tokluğunu seti basam. Mesela hazır kıma üzerim köyge maylık abdumobil kırgan çağda 100 bin köy pırını artık hesaydık hemen. Bir koydum mayıydı deyip hesabılsam başı abdumobil seti basam çağda kaçtığa 100 bin köy artık kaçtığa 100 bin köy pırını may kaçıla çıkışlaşsam. 100 bin kilometre gıcı mağalaydık hemen. Yılda bir 20.000 en cık mağdım diye çaldım 20.000 azır ondan mağdım az o 20.000'ı mağdım deyip hesaplasam mı? Bir 5 yıl hediyeleydik emme. Bulduk ya deyip hesaplasanız mı? Buldu bu mukata emez doğru.
2: Şuna 24'lükte fonti F3'te maşından bazar bazar pas 80-85 mağdur adına.
0: 80-85
2: kişi ya. Şuna 15'lükte 3-5 kallarında gazda katta maşından bazar bazar pas 95 mikro adına.
0: Hazır mı? Guarfu, Guarfu seti olaydı gendi en daha canlı ki.
3: Sen de o yolu ya, gençinin çıkıp hadi Funtun yolu yok kayıp abi yolları var.
0: Guarfu'nun ki, adetki Guarfu'nun ki bağısı kıran ha? Yani Zavut taraf ilan kıran bağısı bu maşının ki. 129.900'den 158.900 geçken. İtibar kanının kiinki bağısı 95.900'den 122.900 geçken. Hem de Guarfu'nun ki GTI nuskusu var. Navada GTI okuyup kalsa bundan sel kıymetlerek çıkıdı. Yani Zavut taraf ilan kıran bağısı 209.900. İtibar kanının kiinki bağısı 174.900. Boşunda bulduk ya bu bana. Boşunda geldi mi? Abdurrahim Kamil'in uçurunu alıp bulduk. Tursun canlının ki bana bağlayıp olmaz.
2: Şuna 24'lükte Fonti F3'te maşından bazar bazar pas 80-85 mağdur adına.
0: 2013'nin ki CC'den birisi varken CC.

0: Ya kaç pahalıydı? 210 manı mı ayıttı değil mi? 210 manı da biz koyduk ama 210 manı mangı değeri gengep. Yine karsak yasımsılar yasaslar minin başından bağlaksız kaldı dedi. Kayıt yollarına hazır uçurunuzu taşırsak mı aldı uçurulurunuzu mu yok. Şimdi 18'in ki Kiyuş'unu bağlam, bağlap boğandı o Kiyuş'unu. Hazır kayıt yollap bireyle anlamaya kaldınız mı? Yakın Musa Tursuncan bağlamaya kaldı mı? Bak Kiyuş'unu kayıtı bağlı yüteyle anlayamaya kaptı. Andın Oğuşan'ın ki E600 77 manı mangan 16'nın ki maşın siken bu Neçbül etrafı buldu bağlap peygam olsa dedi. Bunu mu hazırın o yüzden yolu vettik. Bir bahala pesine. Andı yine ma bazı uçurla vakti çıkmaya kalan olsa bir kapım var. Ya benim uçurum çıkmaya demeyi aş şu uçurumun yüzünü lan kayıtla küçürüp lan yolu sanla bir köreli ettik cuma. GTI ne? GTI'nin ki itibariyle karan hazır hesap pulu hesap olsak pulu uç hesap olsak 25 man. 30 neçe man atrapı diye itibar varken. 35 man itibar varken cuma GTI. Golf'un ki GTI. Ha bununki 35 man atrapıda iti var varken kağın hem de arkadaş tötesi tukalırdı ki azıraq pərək buluşu mümkün. Şu pərək kasa sen kaysan iti var yakşı olsa soğukatlar köp olsa üzünüzü düşürüp durup değişip durup seti varsanız buldu.
1: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyl hakkıdaki barlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, kendi akıl ikranı kesbini becerip, turumuz sıptamızda östürüm.
2: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşte. Önünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Kendi akıl ikranı güzel oyl hakkıdaki barlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
3: Tamak etkende, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta, paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dukalları da setiladı.
0: Anla vatkanınla 174 katnan sanat radyosundan minin avtomobilin programısı. Programımızda Xotinçehri Qarqaşyolu 55'in murgucalaşkan Bereket Açlık Mayzavuti alayrı talep kılgan. Yine Ürümçeri Şenhua Canavu Yolu'yu çalışkan Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası mı programımızı alahide talep kılgan. Tövendem de bu şu namı kulaktan kulakı yetken pulunuzunu teceydiğen Molli Girin Abdullar'dan bir tavsiyeler var. Şu tavsiyelerini anlaştığa bir söz yapayken bu zaka. Abdumobil'ni uzun müddet değdirmeyi toktuk koygan çağda kanda asıraş gerek. Hem de Abdumobil'ni uzak müddet değdirmeyi toktuk koyuş Abdumobil'ni asır mısın bulduğalıgını diyerek vermeydi. Eksi hem de Abdumobil'ni kanca uzak kaydımayı toktuk koygan çağda her kıl kaşırlığa çünkü asan körüldü. Yakşı gördüğü abdumobilinizin yeni bir katı meydige vakti de yenile yakşı alette saklaş için tövendeki asıraş turları intayin muyum. Aldı bilen akumulyatorunun halatını karallik tekşürüp duruş gerek. Abdumobilini uzak vakit toktuk koygan da akumulyatorunun tokiye tabi horap getirdi. En yakşısı bir iş kapta da bir katı abdumobilini otaldırıp akumulyatoruna tok kaçılaş ya ki akumulyatorunun ki menpi kutbini bir vasıta üzvitip tok horaştan saklanış gerek. İkinciden balon gumu alaya dikkat kılış gerek. Abdumobilini uzun müddet değdirmeye vakti da balon besimi asalla tövellep getirdi ve kısmen şekli özgürüp getirdi. Şuna abdumobilini uzak toktuştun burun. Balon besimini normal kıymetten sel yokur kılıp tanışayış hem de yel geçiş ehvalının bari yokluğunu karellik tekşürüp duruş gerek. Onunla başka yine mi şu abdul uzak vakit tinç alet tutturgandın ki oksitlenip süpte özgürüp getirdi. Şuna kaydı işiltiştin burun. En yakısı Abdullah'ınki altın teşürüş. Zörür tepilgan vakti de aldın almıştırış gerek. Avtomobil içindeki soğut suyuqluğu, turmuz meyi qatarlıq maylanımı devrilik bu içe təşürüp, süpti özgərməslik ya ki Abdul iqib ketməslikke kapalat qılış gerek. Avtomobilini sırtkı toxtup koyğanda, avtomobil sırını qoğdap, küşlük kuyaş nurdu qiliş ve yağmur suyuninki çirtiştin saqılınış gerek. Eğer yarastı toxtalgı uskilatı toxtup koyduğun bolsa, nemliktin saqılınışka dikkat qilish. Turmuz deskisininki datlanışıp ketişi, rezinki detallarının konurap ketişininki aldın eliş gerek. En ahırda, uzak toxtup koyduğun avtomobilini kayıtı otaldırganda, en yaxsıya bir ketim umum yüzdek tekşürüş. Cümüldün turmuz sistemisi, balonun ahvali, mayının altı ve avtomobilinin aslıdın su akkan akmağalığını tekşürüp, emmi işininki normal buluşağı kapalatıqanınkin, andın yolu çıkış gerek. Avtomobilni uzak müddet aydımay toxtup koygandiki asraş karmaqa adide körünsümül iken nurgun zörür bombağan rımut tənarqıdın ünümlük saklanıgılı. Yaxşı gördüğü avtomobilinizde her vaxt en yaxşı halette saklap, kiyinki qetim bihater yolu çıkışınızda kapalatlı qalı boludu. Yokur kısamda namı kulaqtan kulaqı yetken pulumuzda tecaydıgan Molli Girin Abdullardan anlı uçlağı tavsiye. Xotende yolu çürü mədiniyet yollarda maşallah çıkken tosluşba diga uçurni Necat Taksiye ve Tüptü Rahmet. Başını bıraksak gaz mı bile bırak olam da ya ki gazga ayrım pul tutalım. Gaz mı ayrım bırakılsız? Gazınkine ayrım kılsız cima. Nerede ki? Makul makul buldu. Yakan birinci başlangıçtaki aldığın seyahat yolu ama telefon bazarına aldık hep boğuça yollar avan ki dediğin uçurunu badam taksiye verdik Rahmet. Anıma bağlı pağımın neçin başına anlayı tele. Şimdi
4: onlar tamam Oğuzhan E6'da bu Mecnun Bazar Bazı Pal 10 mıldır 15 mülkü atardım. Şimdi 18'de Kivit Aptımar Patlattı Mecnun Bazar Bazı Pal 30 mülkü atardım. Şimdi 13'de Kardım Sisi 310 mıldır mağını yaptı Mecnun Bazar Bazı Pal 25'de 30 mülkü atardım. Şunun 24'te Fonti F3'te Mecnun Bazar Bazı Pal 85 mülkü atardım. Şunun 15'te 3-5 kallarında yazdık attı Mecnun Bazar Bazı Pal 95 mülkü atardım.
0: 95.
4: 2019'dan 1960 kanunluk izolatı Mecnun Bazar Bazı Pal'da 20'den 25 atırabı. 2018'den 2003'te 30 milyon atırabı. 2017'de 11 yayıncı Dağrı'nın Lamanlı'da Mecnun Bazar Bazı Pal'da 40'dan 45 milyon atırabı.
0: Buldu.
4: 2025'de Çağın Eylül'de çattı Mecnun Bazar Bazı Pal'da 50 milyon atırabı. 2020'de Donfong Fonksiyonlar'da 15 milyon atırabı. Şunu 14'teki Sintan Ceyda Akım'a toplattı Mecnun Bazar Bazı Pat'ı 15-20 atar.
0: Buldu.
4: Şunu 17'teki Sizya Sokmayarlar Çatı 35'ten 40 atar.
0: 35'ten 40 kişi boğa atırıp da buldu. Makul buldu. Ma yol haberi, kumul yollur mu? Koş yolun işte yollar avan ki hazırca yedik avuçurun nur evet tuttu. Andı yine ma o ihtipak yolları koş yolun işte yollar avan ki yedik avuçurun tapşırı oldu. Şikin doktor hanım aldı da avtomobilla köp tostu şahval yokluk yendir. Buldu makul. Tor taksi. Heyde avatkan dostlar yakışma. Ben tor taksiden birini alaydı gen. Maşinsini emili kaç kilometre mağalı? XV. Bizi 3. Toyota'nın ki bizi 3. 530 şu hanlık maşinsi emiliyet. Emili mağsa neç kilometre mevatı da aşını bir tepeyken basıp dike. Şunun karta. Bu sorgunuz mu yakışıptı? Ma bizi üçüne aydavat kalla olsa daha zonunki. Netçilik miyengvatı da o maşına. Muşak'ta bir uçur begen basana yaptıken bir katım tuluk tok kaçılgandıkken neç kilometre etrafı da yüreleydikken tor taksi yıkıp sasa muvapık kelemdik emmem de. Bir anlı uçumuz denmiş tor taksi yıkıp sanmak çok şeydi. Şunu sonra avatı da bir cevap yüretken basana. Rahmet. Andım mavo 2020'ninki bir maşın suvaki 2020'ninki Toyota Finlanda ki ne? Finlanda? Şükür mü 20 bahmeti o? Hata yapıp kaldım o. Finlanda. Şükür mü 20'nin Finlanda'daydı. Yine karsak yakışı mısınızlar, riyasetçiler? Mavu dön, dön arkan koşla niyet yollar avan ki adı yapıcını ablum için evet. Rahmet ablum için. Ondan daha onunki ID seninki bağısında peygam olsun. ID seninki bağısı kıran. İtibar kanının kiyinki bağısı 92.000'dan 118.400. Muşu baha dairesi de oldu kendimi. 92 mondan 118 manga çıbı olan baha dairesi de. Kağını erka üstete su kalırı kırepsiz. Bağını seliş durup, 110 gün muhabık kegelerini tallap çetivasınız buludu. Şuna hem de mağabçurlarını yanılıp durup bir köreyle. 2018'nin ki birinci ayının ki desek Tida. Tida ki 18'nin bir Tidası varken bu maşına neç bile trabıdı buludu. Bağlap pegen bu sadece.

0: 2018'ninki Tidasi. Abdurrahim Kahveci
1: Diğer
0: olmasın.
1: sırada koltuğunu yolu kaybırıyor. Kapıyı yiyor. Çomçuğun yolu yazdın. Pencan yolu yazdın. Bırak bağlı yolları var.
0: Çomçuğun yolu yazdın. Bol, makul buldu. 2023'ninki Toyota BZ3. Tüm birini ağantı 450'ten 500 gece mağandı kere. Cuma bayım kanlı uçmaz. 450'ten 500 gece mağandı kere de. Kağın 450'ni mi yalım yalım etsi 400'ni mağandı bol diye. Dediğiniz
2: beten bir günde. Şimdi 18 bölümlerinin listan tibaratı maşından bazarda satsakta 30'un 35 atarak.
0: 30'un 35 gece.
2: Şimdi 20'nin sonlarında da tu, sonlarında mı usul kadarıyla tavsiyeler.
0: Şu.
2: Birinci işte sonlarında mı?
0: Şu. Ben bayım yollağandın kirlim. 2020 Finlandiya yoktu ol dedim. Keşke dimbir sıvake kiyanı ki keşke. Ay yıl sanı doğrula bizden Finlandiya kaçıncı yılın Finlandiyası? Vaktimiz mi az kaldı bu musa telefon kıplam soram siz.
2: Para. Bu yüzden kanda avalımız yaşıma.
0: Yaşı.
2: Bizimsenliki, bizimsenliki umumi ünlüsü tasın canat boğandıyken. Yokurca çıkış yolda. 380-390 ile mağalıydı. Mesela şehir içinde mağaza 220, 210 mağalıydı. Kopmay, azadı. Suaklı, like, suak kumkiyonu açmayacaksınız mı?
0: Ya bu da tözünün iş mağalısı buldu ki. Tözünün iş mağalısı bu, buldu ya bu. Tözünün iş mağalısı bir gün yedi. Dedi de dedi yedi gelerek bir gün. Tözünün iş Açtığarak geçim ha. Kağın nemde özünüz bir karar kılarsız. Yeni bir kanç aptomobulla olan seçiştir bayda pekkan. Audi aptomobuldan birini seti olaydı gendi. E4 elini. Hazır itibarı bekçikteydi. Neç bulgir. E4 elininki itibarı kıran hazır kösek. Zavut taraf ilan kambası 289.800'den 362.800'ü geçe. İtibar kandaki inki bahsi 172.400'den 219.000 yuan geçe. Şunlar da tövən səplimlik optimobil tüpü de kıran bu. 110 netçimin itibarı var ki. 110 netçimin itibarı var ki. Moşundak ki tövən səplimlik optimobil tüpü de. 16'ninki keşke 70.000 numangan. Dəp yollab ses. Hazır bir bağlı pesin he. Kadirlik anlıs dostu anlavatkın anla 174 katnan sanat radyosunun minin optimobilin programısı. Programımızda Xotan şehri Qarqaş yolu 55 numarığı gelişkan Bereket Açlık May Zavutu Alahide talep kılgan. Yine Ürüm şehri Şinhua Cenub yolu gelişkan Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoru ismi programımızda Alahide talep kılgan.
2: Şimdi o zaten şey işbir yaptı ama şimdi bazabası tak 15'in 18 mağazı var.
0: 15'in 18 geçi bulduk yani bazar bağısı. Kaldı bağlantıda yaptım ama bulan bir yavaş telefon kıp sorgan bu sana anlaştılar. Yani şu 138 4 tane 9 0142 138 4 tane 9 0142 programımızın akırlaştırmamız programı riyasetçisi Uşurcan Hızır, nöbetçi muharir Patigül Mehmet. Hayır hoş.

Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Hoşaldı keyfiyat taptımı bileyip hep menziliniz gibi xatar bağınız var mı?
1: Katnaşka ait en yeni yol uçurları savatladın haberdar buluşunu oylavattam siz.
0: Dağda dekıtınız 1-2-7-4 katnaşan ed radyosunun yollarınızda biz emra programımızda bulsun. Sizi hoşaldı keyfiyat beğişler şirava yollarını talap menişiniz üçün mikrofonu aldık hazır bulduk. Yaşaycıl olsun Allah Adılcan ablamı da zilek olduk. Salam.
1: Karşalımız Adılcan ablamı.
0: Sevimlik
1: radyo anlıkçı dostlar, ondak olsa programımızı anlayıp yol uçuru veriş üçün tayarlıqınız bitti mi? Programımızın merhamet, riyasetçi dostlarla Kunduz Aytürdü'dün, sizlere salam.
0: Kunduz Aytürdü hanım, barışalımız.

0: болгучу достарынын учурларыны жеткизгеч турайлы, биз телефон улап болгучу болгонлукта. Таңлыктоңла азыр раван, Лантян ичи арчи тараплама, юллар раван экен, Фукан көчөлөрүмө азыр раван экен деген учурун тапшырып алдык, э? Таңлыктоң раван экен достор. Мышу тиңчөчөңдөйду. Тиңчөчөң койдуган ээ ба экен, ушуя куйуп койса, аттеген чыгып карсам, мон чаплап куйупту карап баккан болсоңлар деп. Şu kalem kaptım o bul toktutup siz, toktutuşku bu maydığa oran toktutup siz.
1: Ceri mantalı onu ki.
0: Ben göç gördü satkaş, anlavatım cuma deydi. Telefon ulan deyim.
1: Hoş hazırlığın üzde. Çoğun sordun, Şemsinur Sakçı'nın telefonu olduk. Şemsinur Sakçı yakışma.
2: Yakışma.
1: Salamet olduğunuz.
0: Yakıştırıp siz.
1: Bir anlavacım, onda bir sual ne oturup koyup dike hazır mı o? Özü kaşkaydı ki, kaş maşını mı? Maşını? Ürümçün upısın amirin ki bir maşını ki. Kaşkar ki Şıngyan kılay deyip apıray dese bu Şıngyan da ötmepti. Nemi sebep deyken de ama matur numuru bilen depterdik numuru okşaş emeske deyip Şıngyan ötmepti. Bu kılay kılas dedim kandak beceriş gerek bu kıyınçılık mı?
2: Anda bu ılgı matur numuru bilen bu ılgı maşindeki numuru okşmaydı deyken asfal iki kıl harulu birinci hem de ılgımış kompüter kırgız gente de. Şu matur numuru ne ılgı bizden kompüterden de prasan ne hata vurup kaga asfala buluşu mümkün hem bunu satıl kolda kırgız demez mi? Hazırlık ahı görümlen deyip aslan öz işin şeyleri mağdu hem de. Yani birisi motorunu yengişleyen bu kalan bolsa, çokun motor numarı ile avuç inşesi okşamaydı başla bu kalan. Bolsa bizge tofun kısın. Ya ki maşın numarını sizler koyup kalan bolsa, sizler mağandışlarla nasıl keşif bakay. Ya ki bizge lan tofun kısınlar, o merlik şey ton karmayı durup, bir vaz hem de...
0: Kanda ekvallığını.
2: Ekvallığını et ora ama ağırıp yeremeyme. Bolsa şu u sen ya ağır, ya ağır sen gülen bursa, biz normal tofu aldığan kızlar var. Abaymışta diyen terdim canciye kızgan değil, zahsa dinguyen yol verince mi gülse ödülse, hemen ulap yedim. Sen ya ağır, ya ağır sen. Ulandı.
1: U sen ya ağır, ya ağır sen.
2: Haa.
1: Şajinguyen gülap bedeydi ha?
2: Buldu buldu
1: aşağıdaki. Buldu buldu, rahmet.
0: Rahmet ha, sen mi şunları
2: sen? Ne, istimaydı mağabey.
0: Buldu.
1: Üçüncü aldığınız ya hazır mı? Numarını evet evet yok sizge. Vusen, yor, yor sen muşununu urup Şajingüenge cüellik besiniz. Diyenteydin muşunda tapşuğantir radyodin. Depço Üçüncü an. Muşunumu urup Şajingüenge ulap besiniz desiniz. Şemşinur Sakçı hazır. Sizin uçurunuz, telefonunuzla alakalışıp çöpey kağın da besiniz bir tekşirep baksın. Kanda ala top kaldı, nime ala top kaldı sizi düşendirip koydu cuma. Kanda kılışınızı yol gösterip meslet buyurdu. Ulan da Hüseyin Can, sizi evet ettik.
0: Anlaptı, buldu rahmet anladım dedi. Onda olsa aç telefonun uğrun. Kine dostlar, onda olsa yana yol uçurlarına karayımız. Çancın oturu yolu koştu niye de ravan, odulcikam çıktı mı ne? Deydi. Muhabbetin azarı yegeler tertipini bozma ya. Birden birden kilonla da kuşmadık. İldan anında desin.
1: Wuhan da Allah'a uyduttu. Memtimin Wuhan.
0: Yakşı mına. Abdurayım efendim. Ne uçurayım?
3: Buruyuz. Yeterli tört. Riyaset. Şoför dostlar yakınız ve adınca aldığını kurmaya çıkıyor. Şükürler. Kendik olsun. Kocuda yol kayıyor. Boşan yol. Şu sayıları kızım hazır. Şirin yolu yazık geldim, yolları var.
1: Buldu.
0: Buldu, rahmet.
1: Ama bu aydın köldeki Ahmetcan, Vanhun, Navay Ustam, Ahmetcan muhçur yollayıp katlaşıptı hemen ha. Hemen kızlarım ben, nensendeki oranımı teklif kılıbıydı mecbur ben. Muşunda güzel yerdeydim bana. Tatip evvel tuttuk aranla.
0: Bilgen
1: çıraylı.
4: Programımızı anlayıp yol uçur bir iş için tayarlıkınız bitti mi? Programımızın merhamet riyasacı dostumla kunduz.
3: Adılcan, kememle mına.
1: Güzel kıyıttı.
0: Sıra çıraylı kese uyduttu. Bir nuncalıken dostlar. Şunu bizi bekirlepti. Bek çıraylı menzirke, tağının bağırke, sulaşıldır yıldır ekip durup da mına.
1: İkılla bakı.
0: Aşağıl kaoptan da birini koyup Adılcan. Ne?
1: Ahmet Cavustan mı bu? Lan diken kuppan açtık, künüge uçtuğunu lan satam diki. Tope etap, tope etap.
0: Pulunu mu?
1: Nolli yediğen adamın pulları diken tope etap, Ahmet Cavustan. Aydın gölde turuyup, 3-4 dakika pulunu tep, biz yudup lan, nensen düşken gepte mi, havası sip gitti de.
0: Азыр чи мушунчылык кып турдук, тек давамлык яны мукаммаллаштырмыз, техим чырайлык кылмыз деп. Масунун эрик буйда отуруп суу парисе деген акча жеп келди деп узурлунуп кетипти мына. Шуга мехманлар мы узурлансын, аңлыгчылар мы узурлансын. Шаба ысык күндөрдө так багырга чыгып, арам элеп сайыл саят кылмакчы калды, келсин дейди.
1: Ләнсәннең нәрике бу, чирайлык ярдан урын апсызлар менә.
0: Белмәдек кемдәй чирайлык кәле икән.
1: Бу чирайлык сылдырлап сулдыр икып турды, каргайларның тагының багырдыке бу. Яп, яшел яйлак. Су ба, ә? О, ятыдыган өйләм китиб дә килеп тусы бу. Да?
0: Раң лап-лап-лап-лап раңлык чирахлар ба ке, менә бупты. Иштәрәңне яхшы булсын, тиҗаратыңны яхшы булсын, ә? Ана хоз учырлардан авлаканай.
5: Aşağısından tarafında maşikta biraz ufak kalış yok.
1: Bulu da rahmet.
5: Bugün hafta daklam.
0: Bıptı bıptı ıssın.
1: Sıkaç tutsun. Kişi içime sokup gitken bedelli kuruydu.
0: Şu.
1: Ezher kulda maşkanının lobini. Ezher kulda muşçur yıllap da.
0: Öptan.
5: 174. Adılcan. Kunduzay. Adır kulaktan Allah'a hayırlık olsun.
0: Rahmet.
5: Ben muşu hüzden, ronkinden yola çıkıp. İndi taş kaylanıyorlar kılı arkam bilen. Borun dekler, arkamak pek kuş koldağımını aldım, kireyde kaldım yolla. İn kaynıra bana, bugün direkt havada, masayda çarşıhanda,
0: koldağımı yiyemez.
5: Yani koldağımı saklayınız.
1: Bu çüşü oğan da tamak vakti neymiş kılsız siz talağı düşürüp de bir mümkün kütüp işini aldı da bir tuğmam siz değil mi?
0: Şunday mı?
1: Şu anı bize gidirirken bu.
0: Kırgan hırıydı Allah'ını mında oy kep durun. Yakış tetidi mi? Pikir verip durun dep mında.
1: Lo ben boz başkış, babız başkış oldu.
0: Res, okşumaydı. Ve ya sonimde mi unutkamaydı da bizi salam yollaşını saniyede?
6: Barıcam, kunduzay, hoş geldin. Güzel çakçak mekanı kolçuk halkın otluk mekürü salamla bizine. Şimdi dağlılar, mençeydanla, sonimedanla bizi salamla kettik. Ve sonradan gidelim. Töt gün ayak gözümde uçup dikettinle ağabey. Ben korulağım, imalanı apırıp kekçe. Avazanla anılım gibi kettik mi ne? Öydün. Korsam, öydükler radyonu buzup da koptu. Tünegi ölgerek sokuşmanı ekeldi. Ekleyip, bana ziyanın avazanla anılıp. Ne adılcam, bugün lanma yok. Kusurca Adılcan'ın kıyafet sığınıp geçtim bu. Kaçalım kusurca. Bugün planma yok kem he. He. Ana. Bunda lapıltı değil. Bu taraf senin ağzından anlayınız. He. Hoş.
1: Әмді ғуырлықның чок қысығы чықыпсыз ғам, ой, ләғмән мейті қош жағмапты дәсіз ғамды.
0: Рәсмі, ә?
1: Жоу, аялы іш қылып қарағыма, ғуырлық дәмі.
0: Бүгін мағы шиппинг әвәтіп тұл, екен шиппингда қазан беші ләғмәлі йоқ, ау бір дәсті гүліне бізге еніға бір лап-лап-лап-лап жырқы яндыған бір радионе қойып-қойып та. Ау, үйдікілі бір ұрышып әкеге радиосы кәу. Яқшы жүмі, саним дәміш, 174-нің үзіні бәк қылысыз жүмә әді?
1: Мәні Әкбер Ғанқүй, Әхмет Әйдіңқу, Әхмет Ча Әйдіңқу. Шыққысы мәні Нәнсәнді деген мұн. Нәнсән Дұңбай Янгоды дейді. Дұңбай Янгода. Телефон номырыны мәвәтіп тұл, лазымлы осы кіргізіп, мүшәк тіл чыққан телефон қысыпыз алдығы чықымыз.
0: Бір өзетті төтінің аңлығычылыр осы деген біз али мұлазымет қылымыз дейді. Лазымды сладыңла біз телефон номырыны мәвәтіп әсек болдым. Қынен ұшырладың Нияз Әлейджан.
7: Бәрі жатыр тұр қашқар мені жүрәмәрі мұндыңлы, жеді өтпәнші қаратманға елмішке машин бір қадар көп.
0: Болды. Кәлі үйкен, бопты чырайлық яқшы. Гүллән әвәтіпсіз, яқшы аңлау өтіпсіз. Пәрайым пәләкінің ұшырай.
8: Сөйден дада өмір емір, салам.
0: Болды рахмет, Нұр Әлей.
8: Салам, 1174.
0: Оның дәкі ма шимали достық еллері, байынғылын еллері, сфендашы еллері шында раван дейді, ә? Рахмет, Абдікерім әппендім.
1: Қаш, жені ұшчырланы шында ойыңлы үтімді ұқарсақ, әркен жән дейді, мәне шеппин қауды көгеч, аңлағатымыз чылан соққаш дейді, чыланды қанда соқ сілі? Отырып, аванчыды бұ соққам сілі?
0: Чыланды, ә? Қанда соқтығанды?
1: Қырауының алмаштырыш вақыт осыса, қанда алмаштырымызды, бір соңлық ресімді ешкі пачы әліп, 30-40 көй пұлын янчық сіліп, беріп, тезжен қылып, алмаштырмайыз, чығыған соғы бармайыз.
0: Медоңда да үшінда рауан дейді өрешті. Мағы машинамды кіхері да, супересе деген нақшын шында көңіл қойып аңлаватты де, тоқтап қалды. Шының білен, деп, ағызыны еме етіп білам, бұ нақшыны іздеп аңлап, отырватты да дейді. Дақ қойған бұсыңыз, олап көйіп ұртық емес мұр
1: Çapçaldın Osman Bakkal kemanla ütütmü üçü satka şuna çapçalda.
0: Onun deki ma açık hayat degen dostumuz müşüne kısı bulam da. Deydu. Bu akşam keştiki gibi akşamamdı. Bir maşını piyadla yolu tohtukuyup da. Doğru muydu bu onda kısı. Bunun yine aparat atıdı.
1: Beycin canı bu yolu koşluğu niye dravan? Konduzay, memu bak, kızgın tavşavatımız.
0: Badam taksiye.
1: Badam taksiye. Hmm. Şey yolu dravan deydu.
0: Müşiyelerinle ise şun üzmeyi anlayımız emez mi? Bilmeyenim işte izdep sorab cevabın tip. Yakşın da yakş meslet köstüsle de. Ayfer'in onda tisi.
1: Doğru. Hizmetimiz hem de sile atayten. Biz programımız katnışıp.
0: İşini
1: ben. Kıgandıkken. Mola hizmetini yakş kılımız sile üçün dostlar. Ben tıkam nimdeydik anla bakamda.
0: Ben tıkam mı?
9: Ben güzel sorum kumizlerden de alın yakşı mı? Ben bu mifengi severek ağzından Allah'a
1: ben tıkam mifengi koptu da ben tıkam bana. Ben tıkam cindi 72 yıldır mifengi koptu.
0: Sanimdim.
1: Çay kaynatışkımı koyacakmayı oturup da.
0: Bugün kazan kaynatmak da lan de. Yüdükülleri bilen bizim değişip kalan şey de radyonu taş ütüpse, buz kuyupse de. Ravan taksi.
9: 174 yol kavre, kömür yol, Dostakhan'dan aldı. Ravan ki.
0: Buldu, rahmet.
1: Çılangı su koygaş dedim. Hatta yazığa okşaymışsam, doğru yazdım bu Musa dedi. Çılangı su koygaş Allah'ı. Halin atrapı dedim, yollar Ravan gideydi.
0: Beycin oturu yolları Ravan dedi İldan Anan'da taksi.
1: Muhtarkam iminin uçurunu aldık mı?
0: Anlayılı.
9: 174 gaz kiri basen var. Dağlayan gaz kanı normal gaz kiri etse, sürekli bir mamasını yok. Kereplam gazdan çıkalaşlar, deme sopurduslar.
1: Ne, bulur rahmet.
0: Keyfiyatı yakışıymış Muhtar Kamdan, he? Nurun Oğuzcuri. Başka bir yol. He, Nurun Oğuzcuri.
9: Röyde tepçe trekeçiyle yakışırsın, yukar biri çalcağlı okuşuyor Müştüraman Kena.
0: Yeni bir Oğuzcuri.
9: Röyde tepçe trekeçiyle yukar biri yağızcan yollarımı koşuyor Müştüraman.
1: Dostluk canım yolu ravan deydi Nur taksi.
0: Yaxşı. Uçuruyorum igen bile ben şuna yaktırıp ben obda anlavattım. Ben şıpın kodumu köyge açman diyen zeyn kıgaş da. Şıpın koda cıbo bağ dostlar. Cıbo kırıp diyen zeyn kıgaş katnışıp çıkarak taht koyup anlaşanlarını ümit kılımız.
1: Şuşluk tamakka çıkadu yiginla geldim o. Gögö diyen de şuşluk tamak yiginla geldim de sizde. Yigimiz geldi.
0: Abay Qununjalanın telefon numarını deyip biringlar deyip soratma ködeb yoq
1: aytdı bu. Ködeb yoqma, evet birele.
0: Adil taksi.
10: Adil taksi qumrada qanavon yaxşımı?
1: Yaxşımız.
10: Makin motoramız bolmasın. Şu numara oxşumaydı, şun yerde ötmeydi ya da hobi. Ne olmasın? Onu qımda məni aldımğa da puşqan, ey deyini vaxtı getirdim aldı ama ey. Şu motor almaq qoyardım, konu motorunu əkirəm, mənim motor qoyğanda bayın qoyğan motorun qalığını görürsən. Kimsə əndim gəngən qıpırdı onu yoxda bizim. Ne yazıyorum, bütün normalisi olmasın, bulmuşsa. Şimdi bu doğrudan bir sorun olmasın.
0: Bayağı maşu Şemşin Rusakçı tekşürüp, ekvalı karta, meslek göstermekçi boğan, de?
1: Davan, nello, venkü edirip, koşluğunu yedir, avan, de, sun, full over, degen dostumuz. Peyzo koyattın mı?
0: Ha, peyzi. Mavu, okan vekşi şuğuk, de, bizim koygan dostumuz. Kilonla, mihman, hotengi kilonla, de, rahmet, rahmet, de, bir yolu çürük şey, de.
1: Mavu, Mahmut Ruzi Maralbeşi'de anlattım demişsiniz. Maralbeşi'de radyoda anlattım siz. Tur'da radyosunda anlattım siz. Bir bitin ha. Altınbulak Dasa'nın Kızılçırak'ta maşallah Bekköp Nemirgiman'a yolunu işte etiş ökran.
0: Mehmet Cansımık anlattım. Ettiğen sel bir tanışılıp kalan bir heridani uyu kapır koydum dedi. Könlü şunda yerim ki. Beni üyüge kırıp koysam dedi bu neymiş ka desem ayağım beni bek uruydu da
1: ayağım açığı yaman beni urup koymuşsun şunda dedi çak çakılat kalk şey deptim ya aldın gittim mes kirse bunu tıllap yürüp meslikte işi yutup da ayağı kralının üstüge 2 saat otağızı koyup mişede to dep maşından çüp binanın aldı da yığılap oturup kaldı ya. Bir turup içim ağırdı el kademge. Bir turup külgüm kilovatı da. Muşta iş oldu bugün ettiğin dedim. Keçi iş çıktı de o adam mı?
0: Özü mü az ki bana?
1: Özü buraya ip koymaptı dedim. Tan atık içim içeceğim de. Tan atık içip kelsem şişeyi de oturmayı ne de oturdu öyle pek ama.
0: Öyle mi kolu ağır mı gıda ki? Çıraylı oturup da şişeyinin üstü de.
1: İş bulması bir 10-11 çıkırsa mı o iş gelip içe? Şunda ama.
0: Şöymez mi?
1: Bir müdüsü uçakta geldim bana dikil oldu. Hazır bu tan atkandı kırıp hem de şişeyi de otta demişim. Uuu kırıp yüzünüz çıkıp otursunuz oldu kendine.
0: Şunda mı?
1: Yapmam ben şey oturaydı.
0: Sobendim bir tizlendirip otta kızmağın hoş olsun. Daha koyun siz kendiniz yerin bu musun adam kırıp?
1: Aa ayaldın. Ügünü aldıgan bulduk maaşın değil ama Angül Hanım.
0: Beijing oturuyorlar ravan, ma bu üsümlükle baktısını aldı mı yollar ravan dedi ilden anında dizi. Jenmilu trap mu ravan, memma işligeş, ma ne pulgu işligeş anlavı tüptü Yusufcan.
1: Ben unsu da işgü tüp anlavı tüptü dedi Yasımcan, ma ne.
0: Yaxşı, Bahtiyar ne olmuşur? Bahtiyar?
11: Ma Jodiyan'ı kızılçak tüketmesi kızılçakın daha iyisi ravan.
0: Buldu, rahmet. Бұлақ бәжі көтелері үшін да Раван дейді Абудоның өфчері. Үрімчі Шамылы.
12: Әй, сәлемін өмін әбәттәсіз.
0: Ә, бұлды сізгі мәбәт бірлі,
1: ә? Әй, кел, Юйоба дейді. Ол жүргі достарының ұш, садыған кетей деген кепін қанда түшенсек бұла. Үтіне, хош өп кетей деген кеп мұ?
13: Қор сөретіңіздің текімі тез бұл үшін сынап баққыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып еқін. Шүрі сөреті тез. Бивас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR текімі еніқ көрілуді.
14: Шинжан телеграфының көп қыл үрішлік мұлазымыды вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чон хоқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Bu mülazimətni Şinjan Telegraf şirkətinin APP-sidən yəki 10,000-ə telefon qılıb bəcərsəniz boludu.
15: Tianjin rayonunun yadırılıq bölüki Longchuan köçəsinə səylənən çox qavətlik binadakı 95 kvadrat metrdən 155 kvadrat metrə qədər olan öylə sətilidi. Binanın arlıq kən, gün nuru yaxşı düşüdü. Ammavi kölümü kiçik, faydalanışqı bolduğan kölümü çox. Şerdun güldəki mehman sarayı Tianjin 1-ci nömrəlik turalğı rayonuq makanlaşdı. Tianjin 1-ci nömrəlik turalğısının öy sətiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjan Yuhal Öyjay Çəklik şirkətinin yeni öyünü aldan sətiş icazət nömrəsi 202 465 0102 00125.
16: Anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosundan bevasitə anglatqan yollarınızdı biz Əmra proqramımız.
0: Dostlar, programımızın davamlaştırımız.
1: Hoş, programımız ne namı?
0: Kulaktan kulak yetken.
1: Kulaktan kulak yetken. Ahmer vayt, un, yağ, may, gürüş. Açık sularını işlep çıkarıp bazağısağa yeken Ahmer vayt, yeziklik şirkti. Programımız ne? Alayda talep kılgan.
0: Şiltip akalanın emmisi mahtaydı. Bir-birgi tavsiye kılıdığımış anlıkçı dostlarımızın mukabbat bir anla bizgi deptalışıdığan insil Abdolba. Fokı Abdolları alayda talep.
1: Fokı Abdolları.

0: Ondan sadamlıq uçurladın yetküzeli mi? Dostlar, sizler kaysa yolladı. Keti bat sizler yol uçurulursa, evet, onlar Şinjan 1074. Sizler üçün mülazimette.
1: Mavu tünügen bir mukapat vege iyi çakını. İsmınız ne mi var? Sizden bir iyi çakını çıkırıp koyup siz karan. İsmınızın tapıldıysak esli. Sizge ne mukapat vege bu gittik
0: biz? Foko bedik.
1: Foko vege mi?
0: Bopta hazır. İlk ne mudugu? Kaşkaya'da bağlı uçumuz.
1: Kene Foko. Aksu alar.
0: Aksu da.
1: Aksu alar. Aksu alar.
0: Şurada tapamadım demde.
1: Aksu da Foko'nun ba. Aksu alar dediniz bu ha. Aksu alar. Bolsa toktan ha.
0: Ancak ben uçuşur koygaştırayım ha. Daha ben Cenobi yolları. Yani ben Miren'nin aldı da toksik kılıt. Bilen bir tur taksi üşüp gitti şu sebeplik maşalla köp karşı tarafı ravan dedi Şirali'nin uçurayın. Tianjin Beylu Koşlu'nun ya da ravanken tur taksi Rozcan'ın uçurayın.

0: Ahmetcan. Ahmet.
1: Hey, motor yapıldı.
0: Bana şu. İşte bak abop demez mu? Ha, kıday bir anım iş buldu ya. Ismınız mı ama? Eğer rahmet de siz burada erzmeydim. Onun da giyin yeni uçurladın. Arıkhan tarafla hazır ravanken ha? Cevlan uçurayım.
2: Hey Adılcan.
0: Hmm.

0: Gülistan, Arap Çiftçisi'nden, ekşi Arap Çiftçisi, Ayol Çiftçisi, Urdu Lise, Ayol'un önünde şafiyatı. Vay dada, işte babaydı bu, Arap Çiftçisi, Brizgi'de, Urmay'da, işte gidin. Acayip mertişkide de Arap Çiftçisi, Betke. Nadan Türkçisi.
1: Mertleşki dedikken sizde.
2: Aksu'nunki numarını... Evet, bireyler sizge, abim Aksu alardaki dostum sizge, evet bireyler, şu Aksu'yu verip almıştırıyorlar. Kırış imkanı itibarmaz, alardıkken siz. Aksu'yu verip, numarını evet versek, Aksu'yu bakan çağda bayan kuvasınız bunda.
1: Ondan sen, abla kanayını uçurayın.
3: Maşe, bela, brother, radan, adım yok. Brother, nasıl aile bir türlü su işimlerdi
1: ha? Anda demeyle. Anda memesto, anda demeyle. Bilmeyenler tekli kınmayla. Bilmeyemiz emes mi? Özü bilidu. Bekti yerini mi özü bilidu? Hoşal yerini mi özü bilidu? O şu, şiçinin suda uttağandın hoşalık tapı da adam. Adam la. Şinin la mış gepke. Ravan taksiyenin uçuru ya.
4: 174 yolu kavrayan mağlı kumiyaz yolları Ravan kene.
1: Buldu, rahmet. Karşı donlu koşluya da şunda ravan daydı tur taksi roz canının uçuru.
2: Şirali daha ben canım böyle yine Miren'den aldı da toksikli tur taksinin keyni su yaptı şu sebep optimobil köpteydi.
1: Buldum. Mümkün bu bayağım kan akşam bir kayıt koyup egen bu sanla de. Kaysın akşam dedin la. Kaysın akşam süperi degen akşamın akşamı hem de hazır bayağım yakışıyor akşam koyulup duruz.
2: Hüseyin can telefon oluyamadınız mı? Şemşin Nursak çok uluyamadınız mı? Onda bu çok rahat. Siz maşın numaranızı evet ettiniz mi? Çöpek oranınızı evet ettiniz mi? Siz ben bir yerde yollay.
1: Onun dünkü divanın aldığı koşluya da şunu da ravan dedi. Güzel Hayat isimli dostumuz. Homyavuz'un şaşı mır tarafına yolla şunu da ravan dedi. Nur taksiyle uçurayım. Müşüt Tok may maşının motorunu kandak yudurmez. Şunu yüz orunu var mı dedi. Hazırmış da motordan mahsus yudgan mişmiş kes bakken go. Elkın ait mıntızım rak. Yakışı çoğun rak mı da bir mulazmet merkezleri olsa işte kılıdıkken. Ya ki kays markalık maşın olsa şu maşının siyasi yerleri kapasınız kılıdıkken. Motorlarını yudurken go. Zülpiye hanım dedi, ben iki kıl kıyımda bana benştir tükkeş anlamadı ben. Şunun da işim aynıydı dedi bana Zülpiye hanım.
2: Hüseyin Can, siz uzunuzla telefon numarını evet yutuna. Hüseyin Can.
1: Telefon numarınızla maşınınki numarını tapşırıp aldık, telefon numarını koş yapalım. Burada telefon numarınız evet yutuna Hüseyin Can, maşın numarını tapşırıp aldık. Abdurrahim efendim, ne uçurayım?
5: Oldun adam, nasıl kavrayın? Karbaylanlı yolu, Şincan yolu yolundan. Karba Azat yolu yolu tarafı bağlı yolları var.
1: Buldu, rahmet. Yine uçurladın Anargül Hanım'ın avazlı uçuru bakken.
6: Yasak gireymiş vaktimle, güzel dostum.
1: Rahmet, rahmet.
6: Anlatayım ben, kimi yazıp duran anlatayım. Mübarek tuttum, Instagram'a olan. Allah.
1: Yaxşı bo'pti, Anargul xonim. Tonulga kirib chiqib bo'g'ichi mukofotlar qit bo'ldinglarmi deb. Bunda bo'lmadi deb tunugunki mukofotning nemisi? Surishtirishi bo'yotdi, ha?
2: Hüseyinjon siz aloqalashib bo'p, aloqalashdim deb bir uchur qilib yutasiz hamsa. Hozir Shamshun sah siz bilan aloqalashdi, ha?
1: Va go'zal Qashqa ismli do'stimiz, men taksi haydash ijozatnomasini og'li 6 yıl oldu, lakin maşu 5. ayının 25. günü 6 yıl taşıdı nak. Lakin maşu vaktiçe taksiye haydemedim. Kaç günü Şenfencan'a basam. Bir iki gün okup tamığı urguzup kilin dedi. Şunak boğanda ben 6 yıllıkının her yıllıkı pul tölemdim. Ya ki bir emin koydum pul tölemdim. Ya ki ondak bulmamdı. Mişten bir meslet gözetken bu sanlığa daydı. Qashqada o'tgan bir anlaşma shunda dedi Adiljon a, shu yildi yillik pulini to'laydi deb. Ashindaq ekan. Qashqada ashindaq ekan.
2: To'g'ri. Hozir men Limon ismli anlaşuvchimiz Limon uchir yollabdi. Mavi Okyanus shirkati bizning kashlik yo'llarimizda biz amro programimizning aloy talab qilgan shirkat shundaqqa.

0: Töyü bu çıkılı vardı da Okyanus şirketi. Hazır bir uçurunu yazıp da ben akşam Okyanus şirketinin dükkanına bağlandım. Ulanın mesulatları bir-birden sarkılıkça mülazimetçi kızının düşendirişimine ait estaydıl bilen düşendirdi. Mesulatlarını gördüm. Mesela kar küncüt peçiğine, yaman peyzike. Yani keşti bağırsam keşti mi adam üzülmepti dükkanda. Saktılık orlaşmadan ait yakşı. Süpetlik mesulatlar ki, tabi işleydi ki. Şu anlaşılan bir sağlamlık köngül bülüp, sağlamlıkla köngül bülüp, dükkanını körüp yıkıp, ziyaret kılıp kesimi buludu ki, her kıl mesulatlar bak ki, soğudusu yakşı olsun şulanın rahmetimle itip yakıldım, de Okyanus şirketine rahmet itip yakıldı. Rahmet.
1: Ondaq bolsa yana uçurlarını yeñiladıq. Nurning avazlıq uçuri.
2: Şumali yollarımı koşuyorsunuz uçuravana.
1: Boldı. Onakin Ahmet efendim uçurum çıkmayıvatıdıgı dep uçurunuz çıktı. Uçurunuzni oqıdıq, tahlil qıldıq, deyishdıq.
0: Qatarlıq, ha?
1: Şu emasmı? Yeken sübi Sabah Soda Sarayı'nın aldığın dağlığı yolları vandaydı. Badam taksi, rahmet. Yüsen Can, rahmet. Avar kıldım sizlerini. Biz maşın, mavo, maşını murğunuzda əbət bireyli. Şunikin tek şürüş çıkan dinkin. Sizge telefon olursa, şunu oylan. Yusuf Can.
3: Veda abicen, buruan minun bir hoştan bakı, tördüm saatte, ana oltun saatte. Kızımla ki mektepte kurtu etsem, bu dördüncü kardeşliğine aldı dayanıp da yitenge yörgülü diyetti de. Bu diyet sokakçı da mertkende bu da çıkışta birinci sayı kalsa. Birinci kadar kırdığa işinin kaldığılan kıyım gidecek. Çıksan çıksan ayağını nüseler, aypaklılığını nüseler, dördüncü sayı sikirip çıkan mertkende.
1: Selametlik anlarına asıranla, şununla selametlik anlarına her vakit asırıp bir katarlık anlarına dikkat kılınla. Canı çüşlük boğunu yakşı edip öyleyemez hem de. Yakşı tutunlar mı fıkılırım, dükkandanla hap oltadım ben deydi. Ben Abdurrahman Sönkçakımız, karşılığımızda. Bulak peşi koçaları rovan deydi Abudu'nun uçuru. Abdükerim efendim.
0: Buldu rahmet.
1: Yani uçurlardan sevi sizden karşı ip bulduk. Devamlılık sizden için ayak durup anlaydığınız ne bilimiz işinimiz. Sizden uçurlarınız okuduk sevi. Yani uçurlar karısak. Ma Şavşi Mırı'nın aldığı koşuluyla da şunu da ravan kendiydi. Şükranla uçuruyor.
0: Ben bu kışka şehirde Vatoji'ye gidip anladım deyip salamcan obdan kolaylı. Vakti de kolaylı. Dünügen bir dostum ma Pınyurcan'da bir nesin çıkarıp koyuptu. Belki bu Nurgun'unla mesela bu öy can şokuğa. Ya ki bir öyünün bir yerini oğuşatkan dostlarımız bunu eskiden buluşu mümkün. Pınyurcan'ı karsam kızı karlık. Çıkarıp koyuptu o. Karap külgüm kep gitti bu nesini. Bu yazımını yollaptı hem de.
1: Pütlemep de ha öyünü.
0: Öyünü pütlemeye çö.
1: Çok şosun. Şunun işini aldığını vakti bitirip yerin. Lan da kımay.
0: Kızık yazıp çıkarıp koyduk ya. Ben size gibi de ne yapıp buraya bunu.
1: Bekirlemsiz. Anlıkçı ben uçurlu sizi tapıkçı uçurlardan koyuqaç duraya. Bana Mayra adukat mı? İşgı ba may. Öyde durup anlavatı ben ne mi gönüllük deydu. Onun dünki radyo anlıkaş. Apamın tamı kadın huzurlanıp oturup dümen deydim. Bana Eka yayı. İşte baldır içtim şu asınız bulam da Eka yayı. Oxşab da tamak. Eka ya apaşın tamakını yiyeceğiz bana. Apaşın kolu gülükken. Salamet bolsun cimo apaşık salam den. Salamet bolsun.
0: Yiyip kaptım. Manda iş yaptı. Şu oylus ne ya bir bina oyunun ama birinci kevet aldı ki yine oylus var ki. Oylus ne manda alık ya onuştuğunga verip de bu ballığa. Onuştuğunga hani kendi alık Dali şarkı nimelini simotlu bisip Sıcalını Kışlarını bisip Da çörsü güllük kılıp, da topuğunu ekip, da on şeydiğen gavu oylun hem de birip du. Bir hep dedi çıkırıydı meyhaz de. Bir hep de bu ay, beş günü püttürüydümüz oylun dedi. Şunun ulan, bek dikkat kılıttım mı şunda aşkı? Boptula hem de muşulumu bir pul teppasında birip de mi deydim? Birip. Bir ayga yakın boptu, pütmegele. Bir ayga yakın boptu. O adamın zihnini mi çatıştı yutuptu, şu vaktini mi yaptı, karak turdu kendine. Hıda kıldık etsiniz, o yazmada çıkıp koyup, tekil kılıp. Bula, künçüşü oğanga yakın kilidu deydu. Kilip, tan ton, tan ton, işkital hışılını besiplam, doğalıkı, kumulunu tüzlep, yu. Bir metre yani besi yutuplam, homur tutup gitip, tamak çekip otturduk ya. Mondushu birden çekip bitirdik ya. Bir saat ütü deydi bir tamak çekip, mondushu gip tükip, kopamda ok değişike bir saat gitir deydi. O kivitip, tan ton, tan ton, işki kışını koyup, kusuk içi gitirdik ya düşüp. Biz tamak yap geldi deyip, tırağını da bol kısını taşlap koyup, töğüt içi gitirdik ya. İşki saat tamak yedi deydi. Çıkıp tamakını yap, yenip gelip, kilip ishq tushmay o'tirdi-kan da endin.
1: Yana ham qoladi.
0: Tamoqdan keyingi bir xil chavuchi odamdi. Birdan o'tirdi-ka tamoq singdi-ka, o'tirdi-ka kelib. Menib tamoq yeb bo'lib uyga yerib qoldi emasmi yo'lda? Birdan adig'in chiqirib, soy tam quyulib o'tirib deb. Qopamda oq deb shuni o'ylandi. Tamoq kidim jinchi kevatgach, yana tang tong tang tong qilib o'yinda İşte işkini basırdı ki, keş iştin şuradan bakıldı ki. Baldur kaytmışsak, abduz doktap gittik o, abduzga çıkıp, bir boğuç keş olurdu o, deyip. İştin tötlünü vesip koyup, tan ton koyup, keş olurdu ki, kitirik ilik boğuçluğum. O şimdi daha kılıp, bir ay yıkım olup, deyip, beş günü fıtırımız diye oyla.
1: Ondan çok para kulamdı o, vakit.
0: Bu yazımını bek kızgarlık yazıptı ki, ben karlısam yokturdu azal. İsimli kağıt deppedim. Demek öyle pekala. Bir bu mesuliyet vaat edigen acayip neyse.
1: Res.
0: Şuradan birisinin uyunu meyli canşo kılanla, meyli oyunu yasanla mı şu canşo çüstem. Vaat edigen vaat. Levzde turup vakti de çıkırıp esanla işencilik olursa. Bu samimiyetinle bu işencilik mesuliyetinle trep trep takılıdı. Meninkini yakışık kıp etsenle, kunduz edem gideyim, kunduz edem dostları gideydi açtık, işinle ronak tapıdı. Ancak durumda kısanlı, bege edem mi, narazı olup, tuyup, keki de kike güce, tuyup gitti. Neymiş kim bege edip, bege mi boğuydum, muşlu gıdı. Şu an ama, işk estahil kesbiyim dak. Tüzüm bu çıkılayla dostlar, cuma mı? Mesela muş, öğünün işlerini kılatkan dostlar.
1: Şuna toxtamını obdan tüzüp, işqısağın lamı. Toxtam bilen mansanla, vaxt kegen üzanlarının hukuk mühbətini hukuk diyalayısıyla, karşı taraf mı toxtam boyunca, birer iş küş gün sürülüp gelse, karayacaklar şuna amadırdı, ne? Kınma kazı ben, garibi koçuları koşuluyen düşündüğü ravan degen uçurunu Mahmutcan əvətib de.
0: Ma jıllık tek şüşün sorgan dostlarımız orun ne? Ay yor yor sen APP çıksanla, katnaş başkuruş 13123 app çıksanla aşağıda bir urun bakıranla, ilki vanlayan da bir tapıdığa yeri bakıranla. Aşağı kırsanla, uzanla en yakın cıllık tekrüş urunun davukhanlarını kata osuqa şu censet ayını deppirdi mesela. Bu kayada disanla miyada. Yor yor sen açısla. Karanla ha? Bek adli. Başbet kırsla şunda ama aslı karısanla Zeyşen Vanlıyan depa Doğan'ın belgesi var Zeyşen Vanlıyan. Aşın Trakya'da çekisle. Çekisanlı bir harita içildi o deydi o. Harita içildi o. Enike üstü karısanla bana Şinçö Şampay, yeni maşının numar taktisi beş büciriş, Arşoça Koku, Nimkeş maşının nüpsi olmaştırış. Enike Çölyan Şengen. Muşun takkıda basanla bana. Hatta sıkı çıktı muş etrafı.
1: Bütün aşağı özenlik en yakın kolaylık oranını talasanla ala buludu.
0: Bana, bana yakın en yakın ama o tümencinci o koyan tarafta bir sıvakya. Ondan sen doğum bir Şingminhı, Nurgumu Şuyum Gauçu, Pütü Sayıbağ, bana hem bir yerde kıranla adresi çıkıldı. Ondan muş etrafın özenlik en yakınını çeksenla, bana telefon numar, adres, Hem ne yazı çıkıldı değil mi? Hı hı.

0: Tianshan ətirgülligini tanlang. Gmail Tianshan ətirgülligi saytingizni to'g'rilashingizni eskertadi.
1: Ürümçi Tianshan rayonidan yaxshi uy sotib olaydisiz, Gmail Tianshan ətirgülligini tanlang. Ittifoq yo'lida. Tianshan baxtsining udulida. 98 kvadrat metrdan 228 kvadrat metrgacha bo'lgan 4-chi avlod bo'shliq gulligi bor. Ko'lamdan foydalanish nisbati 142%. Sovg'a qilingan ko'lam ko'p bo'lganda 120 kvadrat metr. Turalg'u sharoitingizni yaxshilashdiki, oldin tanlashingiz bo'la oladi. Maslahat so'rash qiziq liniyasi 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamroh. Programmalarimizda siz ehtiyojli uchurlar uzilmaydi. 107.4 Qatnash San'at radiosi har vaqt siz uchun atroflik mulozamat qiladi.
3: Beijing vaqti soat 14.
4: Tianshan rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ammaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Güldeki Mihman Sarayı Tianshan 1-ci nomorluq turalgu rayonu makallaştı. Tianshan 1-ci nomorluq turalgusunun öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldığın setiş icazet nomori 202-465-01-02-00-125.

0: Onda xosa uçurlardan yetkizeyle dostlar, yol uçurları. Söygü deydu, ma vuyu guangcan. Yeşu yanın kışığı keldim, yola bek ravan kendeydu. Rahmet. Alım ablat. Ne mi ne?
1: Adınızı akar, kumza ile kanda evalanla yakışma.
2: Yakışım siz.
1: Mamur çortası iş lazım te, elin ki, şun kanta, 700'lik hoş bulutu, mehkulga.
0: Siz ayeti katnışına, alım ablat, ayeti benim Aptomobil'in programı katnasınız. Mışınak Aptomobil bahalaydı, hem Aptomobil'in koldan çıkardığın dosturumuz uçurulan bir yerde mi? Ayeti bir katnışına. Onun denki yine Abdurrahim efendim.
3: Yürü yol kavri. Ben de 10 yol, 5. yol buldu, Çumuşan yol yazdık yaptım yolları var.
0: Hmm, buldu. Abdüsalam.
4: Birinci tutur, Adıldan. Kımdede kanal alın, yakışım ol.
0: Yakışım siz.
4: Bak, sen çürüdü toy kıt bir dağaya neredeydi o?
0: Sen çürüdü ki ne mi kıldığın?
2: Toy kıt edem de. Toy kıtını siz bir vermek için mi? Ya ki anmak için mi toy kıtını? İşkili soğuk bir yerde hem de.
0: Şorbalak kutsu ya.
2: Şorbalak da. Çeşen çü. Aşu halk işleri idarisi. Aşu şorbalak da rap dedi. Aşu yolunun ısımını biz de baka ya.
0: Mahmut, Cenubi Vokzal aldıdaki yolla, Şamoçan aldıdaki yolla, Koşniye'de şunlar ravandaydı. Şokran'dan uçuruyor. Mahmut, Şinhua, Garbi yollar Koşniye'de ravan, Şihun Garbi yoldu ki... Ya Şihun Garbi yolu ya. Şihun Garbi yolları ravan Koşniye'de. Şihun Garbi yoldaki gaz kaçılaş ponkti normal gaz bir vatıdı. Üçret maşilla yok dedi. Nurnun uçuruyor. Rahmet. Onun denkiyen... Kaplan.
4: Abi
0: canım sen iyi doktor hanım biri
2: şu kadar mı? Doğru. Orne cençence orne
0: özgürme
2: doğar şu. Cençence. Tövbe doktor hanım yine de. Buldu. Telefon 3-8 vuci arıyor dedi. Ba ba ba vuci arıyor. Muş numarını yazıp sorsanız buldu. Ba ba ba vuci arıyor.
0: Yine temhas.
1: Sen çürük toykütü bir daha yiyem ama o Türkiye'nin doktorhanının etrafı da aşk biraz bahsettim.
0: Rahmet. Abdurrahim efendim.
3: Duruyoruz. Yatırırken orjulu yol kayırıyor. Çoğun şehrin yolu, Kırbiye yolu kızdın. Ve sen de o yolu kızdın, Kırbiye yolu bu taraf bağlım yolları var.
2: Hazır Dundalyan'ın köşkü ula dedi o aşk. Cıngıl dağıtın dokuşmam demse.
0: Belki ayı adımı bitirip, maya adımı bitirip kılış mümkün.

0: Ma yıkını bir bakalı ba mı? Biz uzun baktı öyle bir bakmakla.
1: Ey o vakti de eli bilana berip sığdırıcı mı orun tapanmay jümeyin yenip getmişsin ha kızcak. Makul degen çağda bugün keşkiçim nedim boz doğan kırgızı hata berip kalsın doğrusun izdep sorap eli bilana vakti da katıncı mı?
0: Düştüm arama amay da akcam
1: beri yorum. Birgen birimi digil olmaydı hem de. Bir keç uklap kovup et boldula dep yine. Otunsuz kanman.
0: Orne yut geldi mi yut gelmedi dostlarmış. Yıkınkı küllerde bir bakkan dostlarımız boz bir uçur bir etanla. Bir dostumuz hazır yut geldi de vardı da.
1: Yut gülüp gitti deydi Osman Cami bana. Çınvı da tin bir anayım sağa. Asa ma dondalyağındı ki. Ten şansı çınvı tin de basınızla da okan apırıp koydu. Aşı arkandan yenilla. İgez gosan yen sağa. Aşağı basınız buldu.
0: Midon çü midon oturuyorları şunda ravan değil bana fıkı dikile anlavi etip de. Hazırmış o çakladım amlaştırıp bol diye çıkan uçurumuz. Mesela mafut mulazmet kerek olsa, abdumobil münazelik mulazmetle kerek olsa dosturumuz kattıracağım kası buluyor vurdu. Onda üç üretim bulup saklap mı kalmaydı? Teklif kılımız depto ha fıkı dikile. Onda olsa fıkı mulazmet oranına kadem taşırıp kakaysıyla. Abdurim efendim.
1: Ben bakan dedi şereli. Ayalım ko kokak silip o ciraş kılı bakan şu çak bil baka odursun.
0: Kaçan kı vakit o. Ne çiğluk etken bosa hazır özgürüş boğan dek durdu.
1: Benim bir tanışım aşı nakit iken tok. İr bile uğruşup. O cirişime hemen. O cirişime karap to. Sen dikeden bile öğü tutmayın ben. He, yok kal gözümden. He, ben burunla cirişip gittim. Balın dinleyen bozsam. He, dep diken lan. İyir yalur pektiden ha val. Vay onda kımma. İştiklik kımma dep belki yalurup da. Yalur on sırtı işip kaptı da.
0: Ayalık işte şu.
1: Yok. Yok. Dep diken teyiş. Kırılık. Kişi mi? Kırık çıkıptı de. Bana emse. Acılaşkan, maksat acılaşma maksimumdan bana hemen toy kızıp koyacılaşkan bana edip. Maşin de heydi o çıktı, heydi genpeti berip dedi. Berip aşı o hazır gıdıge yege. Tenşen çininki. Toy kıtta aldığa yege. Aşağı berip. Maşin de toy tutup. Kıtti niyet kep derki yol düşümü için tuyup gitti. Haa varan çırın. Bana edip, bana edip. Şuna ulan rasmen oturdu deydi. Ben korktum edip bunda kısam rasmen oturdu maşinin edip şunu aldık bağdık. İçimde uyuldum kanda amal tapsam bula dep. Dep bir de onu. Şuna ulan ne iş amal tapamay şuna ulan. Osta kimli kimli. Ma fucaşırda oturttuk ya. Osta kimli kimli urunduğunu asla tıkıp ettim dedi.
0: Bana ne? Akıllıkken.
1: Tıkı bitip şunu aldık bağdık dedim. Bana edesin bana edip. Sonra kısam kötü niyet kep vurma diyenin yalı yen azırak yalı uğrağımı gidersem yalı uğmay. Bana edesin beni aldık selip aldı dedi. Yol dışı. Aldık selip aldı şunu bana edesin bana edip. Şunu ona toktaptı o. He toktaptı o. Ben hazırlı toyguzup sen bile acır şey toktama kimli kim yokturdu ben izleyim ben he. Sen bir şey sakın toktaptı sen he. Bir yeket mi? İzdep kimlik ne diyenin? İzdep koydum dedi. Ameliyat orunduk nasıl tıkıp oldum dedi.
0: Ne dediğini biliyordu.
1: Çapınımın yan çoğunu okturup, iştanının yan çoğunu okturup attı mı kallamdı. Kanda amal tapsam bulam yedin iki dedi kanka dedi. O iğri aldırdı. Oy mağma mısa? He mağma mağma dedi iğri aldırat kıldı. Toktaptı. Ben kimlikimle hazır tepilip ben sana karaptı he. He hitimle ilip ben küzen küstüydüm he karaptı dedi. Ya attın üstüm üzengiden düşmepti değil mi? Tapanmaptı. Kimi kim yokturdu? Saklaptı o he mi? Üyü verip ekirip sen bilen acır şüytüme bir gündüm. Şunu oğlan. Üyü güvaray deyip cam maşının ışığını yapıp taksi toskan bulup kaçay deyip hem de. Taksi tos aç çıkımdı deydi. Şunda aç çıkım içimde aç çık çıkardım deydi çıraydın. Taksiyi tosmasam yanmay, bana ben apıraysın. Ben apırıp kimlikini ep düşüp çek. Yeni kaydıp gelmemiz mi yok deyip tuha atıp maşını kızı öyle atıdı deyip. Hem de kanda kısam bula deyip şuna oğlum. Bana senin maşından çıkmayayım ben. Başında kıp yürüp uyu kapırıp dediğine yol dışı. Әчқайма әкімдік аңды деп. Үйінің пәсті сақылап тұрды, үйігі чекітіп, үзді ават, яғал ләтін. Түшмедім дейді. Шо телефон деген қылып атуды. Ей, біріне мә топты, мә үзді аваты мә үйіне. Ашында қылып, сұзып жүріп, қычығып, құтылып тікенік аял. Беші да өзі чықырып, ашында қып, кейінді ялғысы ұнымай, о әрмі бірге 40 кез өрліген чағды, ажыр шүйтей деген чағды, аялында қып, бағана қып. Шоғамда, әр аялла аса ачықның кейіні керіп, бұ қарарын шықаманла.
0: Чақ-чақты ма деменла, атчықты ма деменла.
1: Бека дынамда ошу атчықның кейіні кіреп, кішіккен атчықты азырақ, бассаңла атчық бесілған чағда, о қиялмы йоқайды. Шоңа өзара йол қойып, қымысаңла атчықның кейіні кірсаңла, манамызда бі айылық менпоға йолын, маңам кейінілік янамбай, мәжбүрі ажырып кетуға ішкеп чықыды.
0: Бәз чақ-чақ рас қайылып қалдыған.
1: Тұғыра. Ақыры оған пүшайман қыпендін. Әсілік кел тұрайыз, әсілік келмей бұшыла.
0: Бақытлық тұрмыш, қатыр жәм тұрмыш, көңілік тұрмыш, яр болсын деп ойлаймыз барлық сүйімлік достырымызға. Онда аса мұшы достырымызның көңіл арамыға, мүш достырымызның мұшта бақытлық көңілік өтіші үшін бір чырайлық. Сән менің бақытым деген нақшын сұнсақ қанда қарайсыз?
1: Мәйлі, бей мәйлі.
0: Чырайлық нақшын бәкір алайлық. Яқшы кейпиятым аңсаңлады сұла, ә?

0: pul tejab qaldim. Ko'rni telefonim nima pulga hisoblandi. Yana texi telefonga ekran chapligi chaplab berdiki.
1: Telefon almashtirmoqchi bo'lsangiz, Shinjang telegrafini tanlang. Azan ham ko'ngildikdek telefon sotib ola olasiz.
2: Doktor xonning oldida nimba siligi turib edi. Nimba. Abdunum Raylı xalq doktor xonasini oldida rıx mashina.
3: Neg manganda demsiz? Seyş hansıqı manganda tuzlup gətdi.
4: Hadi kanal çıxdı mı dostlar? Onda
3: uçur ben sağlam bu dedik gəcəm ama dostumuz oyunda uçur yüktü.
4: Facebook müyəl bursa azaplanamaz külgümüz kəkdətdən lan bizini.
3: Ha dostumuz oyunda uçur olsa. Tarsızlı koysak. Bu yolla nimdat dursak da.
4: Meyle bir meyle ki onun yerim kımbandaydı. Buldu. Ma bir anlıkçımız.
5: Maşında da varken dostumuz. Peygamberimiz tarifat borçluyum.
4: Bana maşında var anıçurum anlasın o. Yavumuz şokun, yavumuz azaplık yavumuz mışta var anıçurum. Bek güldüm ama bek güldüm de. Uykanlar içildi mi dostlar? Çüştü. Çarçap kalmanla. Cuma uykul tutup kalmışsın. Tursunca ustamın numarını da yapıranlar açıyor dedi. Dostlarımız evvelsi biz yetkizeyle, onuncu bula. Açık mı soruyduk en siz, deppes ya bir hatırlı varmaydık en siz. Bana diyen kuyabırı birinci bittiği kırgız koymam siz ismini yokun, yizip bunda.
3: Buzuyorum hanım, şüphin kovdu, keyfiyatım naçartı, yey, iş kılıp, vay yey, bak güldüm dedi ona. Keyfiyatınız yakşop kaldı mı?
4: Tudu kıldırıp siz mi?
3: Yakşop kaldı. Ay qorxum basın ey jılna jıllanın hürmeti.
4: Kerek çıxmaydı. Muhtariman.
6: Bolde bolde adıdan açtınız qayırı. Bol çıxılma könlünüzün yerim tamam etilib qala yollama adıdan. Bolde könlünüzün də yerim qımmaq deyimə.
4: Məşində emas mı ha muhtarka? Adıl nəsəri.
6: Kim doktor xanımın qadının qızının körkə yolla. Azarçatın alan üyüşlerine koyan dişini aran gördü kadın.
4: Turgunca ağınınız uzun boğan yok hak etkili.
3: Peyda oldu mu? Onu
4: nazukken bu balanın bir uçur kaptı. He? Anla koyayım siz.
3: Anla bakayla.
4: An koyayım ha.
6: Adıcı adet çıkıp benim çıkanda alalım. Adıdan tutunmalar.
3: Yakşı daş, adıdan tutunlama daş.
6: Ben şu damla kravatına kadar.
3: Rahmet daş.
6: Bir gün insan yok, hayat insan bahsederiz. Hayat insan bitken balınır bunu. Keyfiyatımızın da şer, şun da şok. Düşünce hem Müslüman insan bir... Öte ki çıkandan genç yollar damla dolu diyor. Ben de bayağı genç yollar diyor. Tamam, idam oluyor abi, ya hadis, şu da hadis.
3: Rahmet edeş. Tamak yemini kardeş bizim şu işlatımızda def çüşüp yemiz işten çüşüp yemiz edeş. Rahmet edeş edeş köngül bölgün alın rahmet edeş. Salametlik onunla ısıranla edeş. Ticaman bulanla edeş. İşlerinle yakşı olsun edeş. Didiyatınla yakşı olsun edeş. Şimdi edeş.
4: Bu ütep kitadığım bu oldu deyip ahur kettin Turguncan usta. Ütep kitadığım bu oldu bulanın hamısı. Kepiyatı bek yakşı deydu. Hey deyip akurdum.
3: Osman kam çapçaldın da Adilcan. Ama uçurunuzunu anlap şunu da tesirlik uçurunuzunu anlap yol uçurunu anlap yıklığım kep gitti dedi. Yol uçurunu anlap yıklığız kep gitti.
4: Resmi. Kanem ağa Gülbülük abbayım geyaktı. Abbayının uçurunu bir anlap, anlap bakayla.
7: Ay salam salam.
4: Salam salam abbay.
3: Yaxşı mısın?
4: Rahmet abbay.
3: Rahmet teller selamet bolsun. Sılımın bana köngüllerini hoş kılıp arama ağaç. Şunçilik bir azraq olsun, hoşallık bir işler alıqan bozsak biz mi hoş bulduk? Yaxşı tilekleri rahmet.
4: Şu huzur tapalı etmemiş Gülbülük abbay. Yamdu anladı bir. Üzemden balasıymış. Umakmış Adilcan bulam deyip. Özü göz paran kılıp külüp otar.

0: redaksiyada.
1: Xoş yine uçurlardan.
0: Matur Sincan Ustam'ın numarını evet beğen dostlar. Ama Allah köpten köp rahmet de. Yetküz bədok lazım dostumuzga. Ama Allah'a rahmet. Nur nam uçuray.
2: Mokcerci altın bulak tarafına yığını sosa gitse. Kaç taraf maşı sökü.
0: O balını bu anı kıp özünüz biz özünüz bir hazretini aldınız da etti xe. Mında etti xe. Şıkılı bizlerin kimiş tuyğunla acayip de.
1: Xoş. Mavu dadakko Jamaldin kamnın bir uçuru var ki bir monçu yazmışsın. En bu hikayeden birini yazgan çıray bir kızık işte birey deydi.
0: Allah bakılı.
1: Kunduzay bilidi bu işini. Adılca o günü demağın. Svendaşo'nun aylıkla korusu da ağinem ya ki çüştü balları ağinem çüştü balları kegen saklap uslu oyunu
0: koronuşu oturup
1: uslu oyunu dum mu Kunduzay? Uslu oyunu dum mu Kunduzay diyen gepken de uslu oyunu atıme oyunu atıme okuç kilip çavak çepket diye usulumunu görüp usulum ayağının bilen bir korudu uslu oyunu yap ağinem ya ballarının kilişini saklap çüştü. Çünkü oyunun aşkıcı yok da bizde. Şu yerde usul oynayıp top durdum. Şu vakitte benim usulumu çavak çep köygen kız şu biz üyüge kirmek için oğa ağinemden kızı ki.
0: Bu ne? Cep udul kepti.
1: Küçük vakitte köyge o kız valını. Çoğup gitken dekken tunumaya kaptım. Çoğup gitip tunumayan gep biz. Şunda kılıp bilişmey, tunuşmay, o ahir hesapta üyüge kirenmey. Dabaza gitti o. O kızını ben tunumayan dekken ben usul oynayıp durdum he. Telefonda tıklayıp. O kız valla yenimde durup çabak çelip. Aşağı kıptı. Biz öyü kemmek çok adamını saklayıp. Kep bulanmadan dikim boldular deyip. Daha bızağa gidip. Esli yenimde çabak çaka adam. Aşağı biz kırmak çok öyünün ilgisi geliydi.
0: Esta. O kısmı yaptı.
1: Mandaş.
0: Çıkıp kömürlük olgan uçakta he dadako. Özüm hoş olgan. Nurgun anlıkçılarım hoş olgan. Köstüp olgan anlıkçılar. Ömer ablat deydi ey Adılca, ma yol uçurunuz, bütün hıyalarımı yok kıvattı deydi.
1: Ne ama?
0: Kanda güzel hıyalarını kıvattı mıydınız Ömercan? Bu balınmış hıyaları hiç emelge aşmadı, hiç emelge aşmadı. Hey külü vattı men, külü vattı men.
1: Kosuğum etiketi dev ediniz men. Biz bir lakmen ciz kıpır kıllı tisek bir ciz kıgıdayım, hem iyi yok kıran. Aşkandı yap durunca beşimizden akırtmayın. Kosuğum eşlik etti. Değerli verdiniz ya Kunduzay'dan bir itlenmeydi bir yedi. Ya ben bir itlenmeyim ya kıran. Kapılmayı bir aşkan tef. Yap durun ya bizi bir işlemci akınmayın.
0: Sen imdem gel yaptın.
3: İyi adı Zena. Radyonu edip köyen ilk koşullarla otağa. Az kaçtan düşük kagen kuşundan bakke radyolarla otağa. Diye. Saniye etkilemeye brandalı. Doğa da düşük yakınlığın bu kaldı. Kırcık gelip de oynat yetken bu kadar. Onca fikir de sonra da yere uçunlaştı deyip koyayı dedim. İkiran etken bana kesip kuatı sizin. Onca kestim deyip.
1: Rahmet rahmet. Barımız barımız.
0: Sen imdemden hoşulları, yakıştı durdunlu mu bilen? İyi, şunda bilen çıralı kutturup sile. Barımıza bir kılcılığa birip oynak kesek.
1: Bakın, saniye edemden hoşu.
0: Lagmenlerini.
1: Sütep gitken sayılırdı lagmenlerini bir yap. Sütep gitken de lakı cüseye mantılarını yap. Kilem zem.
0: Resmi.
1: Sütep gitken etken çaylarını işçi.
0: Anlas, ahkepten o muhçuri.
2: O, bütün yıl savrı, Cenab-ı Ahmet'ten yıllar olan.
0: Buldum. Akşam az Seymo Çan, sırdaştan fışırsız bir görün. Yani dada kumu, kekip de vazlık.
4: Hürmet, azı diyen kunduzayım, münafı diyelim. Şunu aldı da çıkıp, çıkpancam odan kıyıkırıp, bana bir iki yüzyıl istedim, bana bir kere kutulduk. Dostlarım da kalkınma işini, kulağı taşı yakılma. Ülkenin yolları başına edilmiş, herkesten taşken.
0: Tez emez ameliyette, müş sızıklığa, belge taktılarına dikkat kısak, onda Ürümçü'de mi da tez emez, yol belge sızıkları şundak inek roşen mangıl buldu.
1: Ben akşam Seyma Çang'dan köyürüklerin üstüyleyen say yolu uçuşup, üçüncü köyürükten çıkıp Şinhuan'a yolu uçuşup, Ürümçü'ye 38. oturduğundan aldığından arka mı kayıtıp, bek ceryanı izleyip siz o. Ahir kıvagan çağda, şınlı cihazdan bir tağa çıkıp kaptı maşından. Uçurgan dostlar olsa, ben bile alakalaşkan olsa, deydi o. 5. 6. günü kes saat, Beijing vakti 21'den 31 minut ötken de, Beijing vakti saat 22'den 30 minut ötkücü boğa arlıkta. Şimdi cihazdan tağa açıp kaptı. Tönceli uğun verip ki tozcağın tönceli uğumuşu. Müşü yolda uçurgalı olsa bir ip koygan boğsanla deydi. İp koygan boğsanla Allah akılaşsanla deyip uçuruyorlardı. Telefon 18-49-37-37 18-49-37-37
0: Nasıl uçurdun Nur?
2: Sorizyatı tötresetçiyle yukarı bir yere Cenab-ı Azatlık yıllarımı mı cılağının aldığını başındasın kesinlikle.
0: Hmm, buldum. Yerken oğlu deydu aman tohnu lıklap, kosakını mı toklap, yürekini şoklap, şok şok bana canlık yolu çıkıp aldım. Hem de dediğinden keşkice programını anlayıp, üzerimden bırakılıp, benim için bana ben. Hem de mayakı tekim canlık bana ben deyip yerken oğlu ya. Rahmet. Su bulunayıp otadım silahın kimiş çubuğunlarını görüp işleydiğe yerde deydu İsmail efendim. Yaxşı. Көңілдік, әхметлік өткізетіп сілі. Онда сазырақ бір иланламды оқ.
1: Болды, жақылайлы.
5: Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Апиталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
6: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Апиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
7: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki Sefer Hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurlardın, haberdar olalıysız.
6: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
7: Saat 13.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki Pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem Pultice'siz hem hatırca mılısız.
6: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Slow Shooting Soda Shaharchisidan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
7: Soat 16:00da Slow Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Slow Shooting Updatali yordam berdi.
6: Soat 17:20da Slow Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
8: Saat 19.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazilik taom hamrayingiz. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizdan tamxurchiga aylanadi.
10: Saat 22.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarka hamrayingiz. Sağlamlıqqa hamroq bo'lib aqishib chiniqsiz.
11: Slow Shooting Updatalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurunun.
12: Яңақ, бадам, өрік меғызе, нұғықт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патеті қоқыға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021-11-3047-6.
13: Tianjin rayonining yadrolik bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroyi Tianjin 1 nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1 nomerli turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shinjang Yuhal Öyjay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
14: Anla batkınınla 174 Katnaş Sen'et Radyos'tun bir vasıta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emre programımızı. Yollarınızdı biz Emre programımızı.
0: Dostlar, bu programını Ahmer Vahit 10 zavutunu kollab kilovatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş istimalçılığının sağlamını kuşundiriş vatkan Ahmer Vahit zavuti alay talep kıldı.
1: Programımızda işli tutkallan maktab bir-birsige tavsiye yakılış vatkan. Yakşı Abdol, Foko Abdol'e programımızda alay da talep kılgan.
0: Ma Yağızcan yolları şunda Ravan digen uçurun tor taksi Ruhuzcan evetip du.
1: Şisen kötürüm görü koşliniye Ravan, Ürümçidin başka yerlerinin yolu şunda tespülündü.
0: Әліқе біз дайым маңмыған ке бізгі бір натуныш біліндемес. Мәселен, біз азыр қашқай қойырып машина етсек, ұй оланы біз ұқымаймыз, біздің тәмтіреп қылышымыз бізгі бәзен елі бір мұраккеп білініп қылышы мүмкін. Шүкін маңсаңла, көні кетсілі.
1: Шырзат дейді, мал Лаңтен Арчиының алдыдын сәңгонға әтіген бір даны қызны деп түхі. Бір қызны еліп, маңдым дейді кіра қылып. Шының олен İştik eyden, bek tez eydip apırıp koyan beni dedi. Ama kadar bu lan tendin sen gönü karap mandım. Vah, kıranın nojisi çıktı etken de depşir zaten. Sayı yolu da kitip arttım deydi. Taze aydap kitip alsam. Bu kız vallı maşında oturup gırımını başladı, gırım kıkılı tuğdu. Şunu ulan ben maşınamla aydayı verdim. Ayda vurup taze kitip alsam oldum kıbır maşın. Şunda oğlu yandap liniye çıkan diye tormuzunu bırlı tuttum deydi. Orunduk güm üsülüp, orunduk üsülüp. Şunu ulan sen gönü kekende. Bir gözümün kırpığı çıkıp kaptı, bir gözümün kırpığı yokturdu, töyleysiz. Ben kırık koyu saldoğan o ne? Abiyem siz tormuz tutup beni üstürüp, bir kırpığım yokturdu, töyleyip birin. Dep onu desem, bunu deydi, bunu desem, onu o ahır oğan tıllaplık etti beni. Bu ya kız valı bilen tak tokulun mu kan? Şunu ulan töyleyip beydim kırık koyu. Lantı artçıydın, sen gongu apırıp koyun bir, kırpıkını töyleğen bir, aştak pul verip apırıp koydum el kızvalını. Ya kızvalını çıkmağlı maşınıga, degil olmağın. Dip, boptu. Kırpıkı çöp kayıp kırık koyuyla el oğan boz. Ak kaşlık kalemi gözük kır gitip, şuna ulan gözüne almış kuşulup gitip, bir ömür bakmağın ağızgım. Hoş olup, yenip kaygın ağızgım, belen boptu bu iş hem de. Şuna mı?
0: Eğer aşında kırımlan kıvasa silahmış bir hatalık doğrusu da çokun bir əskertin ola. Alıbıla əskert, am kırım kımman, onu kımman, bunu kımman deyil olmağa hem de bazı gireydi alağa. Şuan bir hatalık edip atıq menla dostlar. Ürümçinin müşü kəlgüsü 72 saat kavaray Qarapaqaylı dostlar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 7. günü Peyşembe. Bugün kündüzdün keçigice hava uçuq, temperatura 15'den 30 Celsius gradus kıca. 30'a çıkıp da ama Ürümçi.
1: Ürümçi 30'a çıkıp da mı? Bunda olsa 8. sıla. Evet gündüzden geçecek için yeni hava uçuk ki temperatura 18'den 31 Celsius'a gradus kışık oladı.
0: Ne mi deydi? 31 deydi matik 5. ayamdı. 9. sıla gündüzden geçecek için hava sal bulutukken temperatura 20'den 32 Celsius'a gradus kışık ya cuma dostlar. Azıraq şamal bak elikin.
1: Yeni buludu.
0: Yakşı hava şunda yakşı. Anım avu başka ceylanın. Abdümrayımızda 16 yarın havarayı karısak mı? Asıl sen hava yakışı ki hava yakışı uçuk uçuk uçuk uçuk. Temperatür degen uyu hemiz 30-30'un yukarı kemde. Xotan 29 gen, Qashqay 29, Atış 29, Altay 28. Qağayanın hemiz 30-31, 30-37 mana. Sonca Şihanzla 33, Küytülle 34, Karmay 32, mana yukur temperatura, Börtalam 32 degendek temperatura alaydı yukur ke dostlar. Bu mu yaxşı oldu? Hava mı yaxşı, keyfiyatlar yaxşı, bexatar yol yürsanlar dediğin ümidimiz var. Hem de dostlar hoş deyli.
1: Ama Bekri Efendi, bana bir soru sorup dükkanız. Adilcan bir sırç ustamın gibini kakantınız, zahm bekliyemi de. Kanda zahmini bekitip neymiş kılsayız? Mançıpıl buldu demek ki ma, sonra bakay demek ki ma. Zahmini bekitiş diyen gelip hem de. Muşunu, azın numarını eve atıp koydum. Kıyım usta mavoyi, ma, minhvacı da. Sırçım usta, muşu numarı uğrup söz. Depe gendi depço. Körüşüp, köstüpe kankanı. Mesela zelo kuvası acabımız. Ondan sonra vaktimiz düşüp kaptı o programımızda. Yaktırıp anlığan, yaktırıp köyden hem anlığa köp rahmet. Kışlarınla yakışı bolsun, tınınla salamet bolsun. Hem anlığa rahmet. Aman bu kaysıyla nöbetçi muharir Zepper Memtimin. Riyasetçi Kunduzay Turdu bilen.
0: Adalcan Ablamet.
1: Kışlıgınla hayırlı olsun.
0: Hayır hoş. Hayır hoş dostlar.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, Şinjan Radio Televizyon Stansiyası 174 katlı sanat radyosunun kanunsuz kamera programını anlayışla karşılaşalımız. Ben riyasetçi Daniel Mahmut.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler dostlar, ben riyasetçi Risalat Kasım.
0: Bugünkü kanunsuz kamera programımızda tuvaniki mazmunlar bo'yicha anlatış berimiz.
1: Qonun xabarlari sahifamizda keraksiz kuni energiya batareyasini yig'ib olib foydalanish qilinibplashtirildi. 5 tarmoq birlashib qonun ijro qilish maxsus harakatini qanot yoydirdi. Xotan viloyati aqtalab qonun dasturi tashviqat e-palitini boshladi qatorli xabarlarni anglaysizlar.
0: Diloma qonun sahifamizda aroq ichib mast holatda tijoratlik motorli qatnash bosqichini haydasa qandoq qonuniy oqibatni ustiga oladi degan dilo misolni taqdim etamiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb bir sayfamızda kimlik biciri sürət

0: Hürmetki radio dinleyicilari, sizge amra programımızda dolma iştirakımız qanet dostlarımızdan kelgen uçurlarga qarap qaylay. Anguçlarımızdan nur, hoş kepsiz. Yen an yolları qoşulishtirawan ken degen uçurunuzni tapşırıp aldık. Sehra xanım siz hoş kepsiz qarşı alamız. Ibo ato siz hoş kepsiz qarşı alamız. Şiliginiz xeyirlik bolsun. Abdikerim efendim siz hoş kepsiz qarşı alamız. Telefonunuzni biz sal turup orında berishqa tirishaylik. Ondaqda yollarningki ahvollariga bir qarap qamdıq. Yollarningki ahvollariga qaraydigan bolsaq, Suju Şarkı Kutsu'nun koşumceli ösmü keserliklere doktor hanısının aldı müştereplerde maşıla köpken.
1: Onun başka hazır Huanghe Yoli Cungi doktor hanı karapmangan yönünüşte maşınla biraz köprekken yürüyüş hastalıkın alaydı. Tuzulgan ehval yok. Yeni karsa kazırma Lungchen Kutsu. Sanşıqanza karapmangan yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş hasta. Andan Cula Sodı Sarıydın mavu. Tiyançılığa əgildiğən qızılcıraqçı mı? Maşallah biraz köprəkken yürüyüş astıken, ha?
0: Yani an yolu Milli İşbaxının aldığı qarapmanğa yönlüş, ha? Yani şu şərqdən qarabki qarapmanğa yönlüş, ha? Maşallah sal köprəkken. Davan Şimali yolu, Davan Şimali yoldu mu? Maşallah sal köprəkken, Hıngcan tərəflədə. Andın İhtibax yollardı mı? Maşallah sal köprəkken.
1: Muşu Tavuzcan qızılcıraqda qoş yönlüşdə, Dabazadın Tavuzcan qarapmanğa yönlüş, şundaqlı qarşı yönlüşdə, maşallah biraz köprəkken dostlar İhtibax yolda, ha?
0: Muşu yol bölgelerde kitabın dostlarımız bir hatarlıkke alaydı dikkat kılgaysla.

0: tekshirib olasizlar. Andan qatnash degan ko'znak kirsanglar do'stlar, 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini anglay olasizlar. Hatto bir hafta ichidagi programmalarni qayta anglash imkoniyatimi bor. Har kuni bizning xizmatchi xodimlar shunda yaxshi turmushimizga munosabatlik mazmunlarni yo'llaydi. Shu mazmunlarni yoqtirsanglar do'stlar, yuraklarni bersanglar bo'ldi, gullarni avatib qo'ysanglar bo'ldi, o'zinglarning yaqin do'stlariga ham bahrlab qo'ysanglar bo'ladi.
1: Shunaqa anglovchilarimiz, qonunsiz gamra programmamizni Xotan shahri Qarqashyo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq mayisauti aloyida talab qilgan aloqalashish telefon nomeri 187-0903-3337. 187-0903-3337. Programmamizni aloyida talab qilgan yuqori o'ringa ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Ondaqda do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarab baqsaq, anglovchilarimizdan Xadicha ismli anglovchimizningki ovozi uchurib ekan.
2: Uçurunuz kubul kıldım da kubul kılıp atıldı. Lekin...
1: Uçurunum
2: bir şey. Kandayın sağlığına bir çıkma bir zaman durdum var mı?
1: Yakşı mı?
2: Yine matilkının kızı kılıp çakçak bir nes yolluğunu bulup olmadı.
1: Onda kusu yazmı şekilde evetten ha Hatice Hanım. Yazmı şekilde evetseniz buldu. Abkerem efendimininki uçura karsak Sifenda şu etrafi şuna kravanken diken uçurunu yollabdı. Rahmet.
0: Do'stlarimiz, mana Xinhua Nalu'ni mushu Longchuan ko'chasida qarab mangan yo'nalish, ikkinchi doktorxonaning mushu Xinhua Nalu tarafidagi eshik oldi tarafida sal o'chirat bo'lish ahvoli bor. Andan Longchuan ko'chasi abayatin bir liniya nayti ravanti hozir qo'sh yo'nalishda mashina nayti ko'p yurish osti bo'lyaptidu. Unumli foydalanaylik. Andan doktorxonaning atrofiga ish bijagili bo'lgan do'stlarimiz amal bor, endi havolan bak yaxshi g'u. Ommaviy qatnashni tanlashinglarni tavsiya qilamiz. Kundamda mushu bo'lakda mashinalar biroz ko'p o'chirat bo'lish ahvoli bor.
1: Olib kiram efendim tibbiy shu yo'llarda, do'stlik yo'llarda mashinalar sal ko'proq to'silish yo'q deb-da. Rahmat bergan uchuringizga.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak silişini xalaydı.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Onlovchilarimizdan Akbar Gonxuyakimiz xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Soyoli Ulonboy yaqinish punktidan xalq ko'rigigacha yo'llar ravon debdi. Xalq ko'rigining usti namin qarab mang'a yo'nalishda mashinalar sal ko'proq debdi. Rahmat bergan uchuringizga. Abdukerim apandim, guldastlarni avatibdi, ko'pdan ko'p rahmat. Shundoq esil naqshlarni anglidik, rahmat sizlarga debdi. Uningdan boshqa ovozni quchirbakan qani anglab baqsaq.
1: Yolun soru eşiğim, garip yolları dostu, senin yolları maşallah sen köp.
0: Buldu rahmet. Sahar bulbuladımız, hoş kepsiz, karşıyalımız. Programımız ne yaktırıp anlığınızda köptün köp rahmet. Capa çektanlar, yani uçuranızını tapşırıp aldık. Sikimi köp rahmet.

0: Hürmetlik Radyo Yolcu'la, tövende Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kəlgisi 24 saatlik hava rayonun məlumatını anladınız.
1: Ürümçede hava ucuq, temperatura 15-30 Celsius gradus kıca.
0: Altayda hava bulutlanıp keyin içilidi, temperatura 13-28 Celsius gradus kıca.
1: Çöcekte hava bulutluq, temperatura 14-31 Celsius gradus kıca.
0: Qolcada hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 13-30 Celsius gradus kıca.
1: Bordalada hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 14-32 Celsius gradus kıca.
0: Qarmayda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 17-32 Celsius gradus kıca.
1: Köytünde hava uçuq temperatura 13-34 Celsius gradus kıca.
0: Şihanzada hava uçuq temperatura 14-33 Celsius gradus kıca.
1: Sancıda hava uçuq temperatura 16-33 Celsius gradus kıca.
0: Qomulda hava uçuq temperatura 13-30 Celsius gradus kıca.
1: Turpanda hava uçuq temperatura 20-37 Celsius gradus kıca.
0: Korulda hava uçuq temperatura 14-31 Celsius gradus kıca.
1: Aqsuda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 15-30 Celsius gradus kıca.
0: Atışda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 15-29 Celsius gradus kıca.
1: Qashqarda hava uçuq temperatura 16-29 Celsius gradus kıca.
0: Xotanda hava uçuq temperatura 16-29 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava uçuq temperatura 15-30 Celsius gradus kıca boludu, şübal şamal çıxıdı. Hava rayidin məlumat anlattıq.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziyasının Sibiriyus 74 qatnasını radiosunun qanunsız kamera programısı boyunca anlatış berdoq yaqtırıp anğınınla rahmet.
1: Riyasetçiler Tanyar Mahmud bilen Risalat Qasim.
0: Növetçi muharir Zäper Mämtimi.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertudu.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipak yoluda. Tianxia bağçasının uduluda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınız yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 16.
4: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunluğu tesir gösterdi. Turmuşda bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
0: Bu programını Xotan şehri Qorqaş yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
6: Voh, tamoqlaringiz borgan sir o'xshab ketyapti desa.
5: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
6: Barakat ullurdi shu. Untigisli Barakatnikini akringda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
5: Barakat uyinga ilib kelib degizligini yanali Barakat uni.

0: Minnetdarlık kişilik hayatının en yukarı menzili. Minnetdarlık çin kalıptan urgup çıkıdı hem de harekette emelileşidi. Minnetdarlıkını bildiğin adam çokum köks karnı ken kişilik hayatı boğan pozisyası aktif, uç, yoruk adam hesaplandı. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşılığımız. Ben Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqı əbdisi Sılışı Deng'da mas qadamda anlatıldı. Programımızını Sılışı Deng əbdisi dümü anlayışınlarını karşılığımız. Bugünkü programımızga tövendiki mezmullarını oranlaştırdık. Aval, İgizlikteki kişi kalbini illitkan müresse mavzuluk akbarat hikayesi dektanladı boldu. Örümçi şehri Davancın rayonu kıyınçılığı İğir Meyiple ailesige tosalğısız əsliyelerini səpləpbədi. Karmaydaki katna sakçıları yeşil yol içip tartışıp qalğan balını doktorxanığa ciddi apadı. Dostlar, ondaq bolsa, dektanla programımızın təpsili mezmullarıdır bolsun. Uçurlağı bir karısak, Nur'nun avazı uçuray.
1: Barizmet'e tetrekatçıla yakışım tülay, yukarı diyerek. Vankı köyüktün ısı koşuyoruz sıraman kenar.
0: Nur'dan başka yine Kayser, Ayal, Katarlık dostlarımız yaktırıp anlaşık dayar boğan, uzun köylü sözlerini kaldırıp da badam taksi. Qatarlıq dostlarımız. Dostlar, ondaq bolsa, ketibatqan yol bölekleriñlardan uçur bir manqaysla programımızdaki mazmunlar haqqıdı mı? Köñül sözleriñlar bolsa, qaldırsañlar boladı. Aval, İgizlikteki kişi kalbini illatqan müressä mavzuluk axbarat hikayesi dep tanladı boladı. Töt iştaş, yuqarı maaş bilen ciddi işçi qubul qilish elanının jalb qilishida avtomobil haydab yiraq yolunu besip İgizlikke işlegeli geldi. Ula əslida kök asman, ağ bulut asıda pul tepiş tolumu qaltıs iş dəb oylıqan idi. Oylmağa yedin İgizlik təsiri ulanın arzusunu yok çıqadı. Şunun bilen istiba verip öyge qaytışını qarar qaldı. Amma şu səbəbdən işçi işlətkücü tərəb bilen oturuda macera yüzbədi. Elimi yaxşı saxçıla vaxtıda müressa qılıp, işini kişi qalbini illatıdığan usulda bir tərəb qaldı. 4 ayının 24-cü gün düşdünkən Bingtuan işkincisi Uluqgöl Bozyar Özləşdiriş rayonluq Qonğan idarəsi Meyran saxçıxanasının saxçığa məlum qılış telefonu jarınladı. Telefondan quyuq çoğcın tələpuzi, yana kəskin talaş tartış avazları alınıp duradı. Saxçı yoldaş, biz aldınıp qalğan da qılımız, həmimiz nəpəs alamay qaldıq, bu işini qığılı bomidi, ula yana yol xıracitimizni bəmə vatudu, yol xıracitimizni bərməy vatudu, dedi bir işçi. Xalq saxçısı Lilong xizmətdaşları bilən dəniz yüzdən 3000 metr egizlikdəki Kan rayonu

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 17-30 gıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 13-29 gıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 15-31 gıca. Qolcuda hava bulutluq bulub yenə cildu, temperatura 14-31 gıca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 17-35 gıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 20-35 gıca. Kuydunda hava bulutluq bulub yenə cildu, temperatura 17-35 gıca. Şeyxancıda hava bulutluq, temperatura 16-35 gıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 15-34 gıca. Qumulda hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 13-31 gıca. Turpanda hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 21-37 gıca. Korluda hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 15-32 gıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-31 gıca. Atışda hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 15-32 gıca. Qashqada hava ucuq, temperatura 16-32 gıca. Xotanda hava ucuq, temperatura 17-29 gıca. Ürümçide hava ucuq, temperatura 17-30 gıca. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Dostlaşınan bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda mişe dağırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barcanlığa köptün köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir. Nöbetçi muharir Zäper Mämtimin.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertudu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. İştipak yoluda. Tianşan bağçısının uduluda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınız yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimat kılıdı.
3: Beijing vakti saat 17.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiludu. Davay usta, nallarınız acep sınıyı pişip da.
1: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memu bayı berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdın balay?
1: Davay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
0: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsık ulanğan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
0: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsık ulanğan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abditalının 6.0 Plus nusqısı torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki xäber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xäber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xäberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şıtin Abditalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yızıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki pul tijeş hämrayıñız. Juğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14'te Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Şıtin Sodi şäherçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şıtin Abdiyatalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tämhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki tänerke hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Şıtin Abdiyatalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

0: programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için atraflık mülazimat kılır.
1: Beijing vakti saat 18.
2: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
0: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızı.
2: Katnaş Liniyesi.
1: Bu programını Ürümçi Sübi Soda Sarayı'nın 3. kayıttaki caylaşkan Oscar Toy Süretçiliki alaydı talep kılgan. Oscar Toy Süretçiliki tarmak dukan iş münasırtı bilen fotoğraf ve grimçi kubul kılıdı. Hem kesbi cihetten terbiyeleb layakatlik bulgallarını Oscar Toy Süretçiliki iş kurulaştırdı. Alakılışış telefon numarı 133-255-72-570. 133-255-72-570. Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgilik arlıq saplan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil haydab, tenic aman uyunuz, qaytışınızı ümit qılmız. Hürmətlik radioan uçla qatnaş liniyası programımızını yaxdırıb anışanlarını qarşalımız, mən programı riyas etsi, Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş liniyası programısı Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratma əpsi Sılu Şitin'da maskadamda anıltıldı. Programımızın Sılu Şitin əpsi tümü anışanlarını qarşalımız.

Programımız başlanışı bilen Tanla, Hamdullah diyen dostumuz. Ahvalınız yaxşı mı? Şincan, daşı, Şincan daşı, yişö yendin. İşkeylen kıra kılgan. İşki kız. Som kız çüşüp kap demez mi? Karta, nurgun kartla başken, nurgun pul başken, nek pul işki min koydun, cıkırak pul okşaydı. Apırıp yereydigen, iş nime pul tölügen, xat yazıp pul tölügen, yaga xat yazıp koydun. Bu musa telefon, telefon mu kımmıdı deydu. İşki kız çıkıp sizdenki avtomobilinizga, ama som kızını tutup kaptı o şuna kul. Hem de som kızını işledi nurgun olan kartla bayken, işki min koydun, cıkırak nek pul bayken şuna kul. Siz hem de pul tölügen yedin aşu kızga xat yazıp koydunuz. Şuna qo, xat yazıp qoydunuz, lekin telefon qaytırmadı. Birdən bir saxlab turun, bəlkəm qaytırıb qılışı mümkün. Onun üstü az pul əməskən, işte nurğun muyum kartla bakı əməs mü? Lekin ma royunuz nəmimiz ügünüşk ərziydi ocumu. Mən ma somkula çıb qapdı, muşin əsini nəx vaxtı da bir ikisi qaytırıb əsəm bulatdı, deydi o, ma əmdullar digən dostumuz. Əgər də muş dostlarımız, muşu qızla anlavatqan bolsanlar radyonu dərhal biz bilən ala qılışınlar və ya ki əmdullar

0: Abdurimjon degan do'stimiz Qashqar shahrining birinchi o'tir maktabining oldidagi yo'llar qo'sh yo'nalishda ravon. Menma anglayapman deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlar, bugungi qatnash liniyasi programmamizda Urumchilik o'ng'a idorasi qatnash boshqarish tarmoq atirti tashviq tarbiya yetakchi atirtining muavin boshlig'i Yolqun Saqchi bilan suhbat o'tkizamiz. Shunga shu Urumchilikning har qaysi yo'l bo'laklariga munosabatlik masalalar, shundaqla qatnashga oid so'raydigan savollaringiz bo'lsa, programmamiz qatnashib masala so'rsanglar bo'ladi. Bizning WeChat supimiz XG1074FM. Undan Yolqun Saqchi bilan aloqa qilsaylik. Yolqun Saqchi, yaxshimisiz?
1: Ariyasiz, yaxshi bo.
0: Yaxshi. Biz programmamizni qimmatli vaqtingizdan chiqarib, do'stlarimizga qatnashga oid bilimlarni berish uchun vaqtingizni ajratganingizga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Endi shu yaqinqi mazgilda Urumchi shahrining qaysi yo'llarida qatnash hodisalari ko'proq ko'rilyaptidi? Shoferlar diqqat qiladigan qandoq nuqtalar bor? Mush to'g'risi bir so'zlab bergan bo'lsangiz.
1: Мы же якында мы ява сыган декен, мы же әртес пасы кіргенден бұян, үрімчәрінеке, мы же асас чәртті, мы же тез сүрәтлік yolда қаташа қаларса көпәрек үз бері отыды.
0: Тез сүрәтлік yollада?
1: Тез сүрәтлік yollада автомобилла өз арас оқылдыған, ұтақ бәкәлі бір қада көпәрек, чүнке, мы же алан асы шырай кесеп, yolна шырайтымы яқшы, сүрәтті сәл қойыт пайдайдыған, Oğaçka bulup mu keşte, annek automobil az vakitte, sayılı da, annekin aylanma yolda, doğu arkandayım, sikinci aylanma yolda, bu yerde bulup atkan ve akarlı bir kadar köperek batıdı. Süretman tezliği de nasıl asıldı?
0: Süretman tezliği de şunda
1: koyayım. Evet, akarlı bir atıdı. Hani şehir içi de mi? Akarlı köp, kanda ve akarlı diyen çalışan şehrin içi de asıl kalmış o. Tok şekilde tabi abdumobullar sokulduğun. Ya ki abdumobullar piyadlarını sokulduğun için de katlaş adıçları bir kadar köpere görülüyordu.
0: Buldu. Ondan olsa yeni bir sualımız. Bazı şoförler abdumobilini halıgan cayda tok tutup koyup başkalarının yol yürüşüge təsir yetkizdi. Yani deyi bu abdumobil ilgileri bilen olaqlaş kılın bulmaydı. Şimdi bu vaxtı saklanmadıkan meseleler ve abdumobil tok tutuşta yetildiriş ki tekişlik yaxşı adetler doğrusu bir sözle pegen bulsunuz.
1: Buldu, hakikaten hazır. Gerçi şu abdumobil toktuş meydanları köpümüz de abdumobil toktuşa ait şu meselelerini bizimki şu şerlik hükümet mu halakta uğrunla hel kılışka tırış vatıdı o hesapta. Abdumobil toktuş uğrunlarına mı köpeyt vatıdı. Lakin şundak bolsa mı hem de bazı abdumobil toktuş ihtiyacını kanda bulamaydı akbalba. Şu an hemde bazı ultrah rayonu etrafları deyimiz, bazarlarının etrafları deyimiz, mekteplerin aldıları deyimiz bir şeyde. Şu abdumobillerini kalayım katıp tutulan ahvallar bir kadar köperek körülatı da insanlar. Hemde bu yerde hemde körülat kayın bir mesele, bazı da şu abdumobillerini pek aldırıp, şu abdumobillerini aldıları da tutulan. Ya ki, Müştak şofan tondağının aldığa, yani şu otu çürüşü abdumobilleri mağandığa yol bilekleri toktuk koyduğa. Şu abduz biketleri toktuk koyduğa. Müştak akvallar var. Bundan oğlan dedik ki, mesela bazı de abdumobillerin ilgilerinin tapkılı olmaydı.
0: Allah akılaşkılı bu.

0: Evet, tutup yasınsınlar. Bizim bu kaç kayalı da atışır da çoğunçlar yakıtmansa tavsiye uçtu da o.
1: Ә, болды ә? Ә, ұшчырланы еңлайлы, қапланың авазлы құчори.
0: Нәйет қазы яқшынан маңын болып
1: Яқшы.
0: қалырым. Мы кәзірімдің, кәзірімдің ұста келіп ұшып, шымалдың жәніп қарапман қайны, сұжылы қарапман қайны іште қасасы.
1: Ә, болды, болды, ә? Ма кәпсіз еге деген достымыз ә, ма ұшчырны әвәтті вәмәң ә, азыр сақчы білән, азыр сөхбіміз ақырлашты, сақчы білән телефонын қойыш болдық, ә? Бұда бір вақтыды сорасыз. Onundan başqa yana uçurlarını yenilaylı dostlar, yeni yol uçur bilen təmirli gəyislər, qaz, may uçur bilen təmirli sanlar mı buludu? Dostlarımızın uçurlar yetib gəgici boğan arlıqda məşu qavda xəritisi ki, bir qısım yol biləklərinin ki, hazır qatnaş əhvalı Qarapaqaylıya, Davən Şimal yolu, yəni İtibax yoldun, Dondalyan Qarbi Kötüsüqüçü, Janubdan shimolga bo'lgan yo'nalishda avtomobillar ko'proq azroq to'silish balkin. Yana qaraydigan bo'lsak, Suzhou sharqiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuanludan Beijing janubi yo'lgacha bo'lgan arliq, sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish balkin. Yana qaraydigan bo'lsak, Ittifoq yo'li, Jinyinludan Minghua ko'chasigacha bo'lgan arliqda avtomobillar ko'proq azroq to'silish balkin. Yana qaraydigan bo'lsak, Sanfangu Beilu shimoliy yo'li, Chen Tangjiang yo'lidan Yashan o'tir yo'ligacha bo'lgan arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq Azraq tosuluş ba. Zhongya Nanlu, yani Qashqar Gharbi yoludun Xinan Gharbi yolu gıcı boğan arlıqta avtomobilla köprak, likin alayda tosuluş yok. Abdurrahman Som kichimi programmamizni anglavatqanligini bildiribdi, anglavatman debdi, uni boshqa yolqin saqchini ayt, yaxshi so'zlab berdi, deydi, shundoq ayt, yaxshi atrofliq qilib, so'ralgan savollar shunchalik atrofliq, tushunishli qilib so'zlab berdi, miyada B kim degan do'stimiz, B ki degan do'stimiz, yaxshimi qandoq ahvolingizlar, mashinaning gaz tungini yillik tekshirtish qilmasa ta'sir bo'lamdi, yoqmi, mening 3-chi oyda 3-nji ay ötüp ketdi, gazdoğunun yıllık tekşürüşü, mən yurtdama sebeplik tekşürüş kılalmadım, deydi. Muşunağı bir bildiğin dostlarımız, mən konu şopur dostlarımız ba, muşunağı bir cevap verip etken bu sanama, dostumuz yıllık tekşürüşünü kılalmadı, muşu 3-nji ayda ötüp ketipdi. Yıllık tekşürüş kımız təsir bulamdı, deyip sorabdı, Abdikerem akımızdan avazlı kufçuru vakya, anlayılı.
2: Zalosura, Cenab-ı Bicim yolları ciddi, rahat yolları maşallah çalışıp.
1: Buldu, rahmet. Onun başkan uçurlarını yığılıp, karsam. Oblikim diyen dostumuz, şopur dostlarmış vaxtanla hayırlık bulsun. Şincan'da şöyle oldu, yani galibiyet yolu koş yolun işte, maşinla sel köp, azraq tosuluş ba, deydu. Buldu, rahmet. Onun başka yana fikirlerini yenilab qaraydığan bolsaq, Abdüşkür degen dostumuz, Dongfeng Lu, Xixiang Dongche Liulang. Dostlar, anlavatqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosun Qatnaş Liniyası Programısı. Programımızdan alaydı qollagan talabqığa orla bolsa, iğiz boşluqı sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Şinhua Cənubi yoldaki şaxsat iğiz boşluqı ambulatoriyası. Alaqılış telefon nömrə 0991-322-9898. Onun başqa Ürümçi Sübi Sodisarının 3-cü qavətdə yerləşən Oskar Toy Sürətçiliki alay talab qılğan. Şu münasibət bilə yuqur qorulaq rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sizlərgə. Abdüşkür degen dostumuz, Dongfengluda avtomobillar köprak deb uçur beribdi, buldu, köpten köp rahmet. Yana qarsaq kapta degen dostumuzniki avazlı uçur bayka anlaylı, bu dostumuz qaysi yol bölekleri uçur bayadı ikin?
3: Oz bütün yol haberi, hoşçuzanın yolları layık arab.
1: Ravan, buldu. Yana qaraydıgan bolsaq, Paşo Geyo diyen dostumuzda, maşinin tahtı numarını skanırlısa, maşinin gazdoğunun yıllık tekşürüş vaxtı ötüp ketken dek çıxı valudu, deydu, Abdusalam diyen dostumuzdan avazlıq fıçarı.
4: Şimdi ayda vaxtı ketken bolsa, eşkan vaxtı da çıxmaydı, dövcələnmaydı.
1: Hiç qanday chatoq chiqmaydi dedingiz ha? Yillik tekshirish qilmagan bo'lsa gaz qochilmaydi. Hozir payjo to'niydi emasmi? Hozir har qanday gazxona deydi Adil degan do'stimiz bu. Yillik tekshirishni qilamasangiz gaz qochilmaydi ekan siz. Demak shu yillik tekshirishni cho'qim qilib etish kerak ekanmi? Trentian degan do'stimiz yaxshimi men yoqtirib anglayapman deydi. Bo'ldi Nijat taksi. Xotanda yo'l uchuri. Qizil yulduzning oldidan gulbaqi mengish avtomobillar ko'p. Azroq to'silish pa deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, do'stimizning uchurini yangilaylik, ha? Yangi yo'l uchuri, gaz may uchuri bilan ta'minlagaysizlar. Abdikeram akımızda Şimalı Dostluq yolları, Bayonqulun yolları, Sifendaşı Qərbi yollarda avtomobillar səl köp deyən fikrini verib də. Köpdən köp rəhmət. Onun da başqa Abdirimcan deyən dostumuzda Qaşqar şəhərinin Səmən yolla qoşu yolunu iştiravan deydi. Buldu rəhmət. Qaşqardakı dostlarımız məşə uçurdu. Ünümlük paydalanıb qalğaysızlar. Yəni Qarsaq Şınxo deyən dostumuzda yaxşı riyasətçi mənə ba. İntayın yaxdırıb anlayıbatıman deydi. Buldu köpdən köp rəhmət. Əli deyən dostumuz Qulcudu yol xəvri, Çonçin yolları Bəhravan deydi, ha? Nur taksi degan do'stimiz ham shoshimin avtobus bekatdan oldi meyli xojodiyaning oldida bir mashinalar to'xtayapti. Mashinalar to'xtash sababli yo'l to'silishga boshlandi deydi. Bo'lsam shu shofir ustamlar, shu yo'l belaklari turvanmagan bo'lsanglar biz har qatim ta'kidlayapmiz, eskartayapmiz, yo'l belaklari turvanmanglar. Doktorxonalarning oldida muhim avtobus bekatlari bor taraflarda yana shu shangchanglarning oldi, shiyuning oldi degandek yana turvanmanglar deb ta'kidlayapmiz. AA Yosansi degan do'stimiz. Sizning uchuringizni topshirib oldik, rahmat. Davomliq yo'l uchuri, gaz may uchur bilan ta'minlasangiz bo'ldi. Yiyyətdə deyən dostumuzə, kündüzü özə həydəb keçiləgi icarıq birdən tor taksi bulsa, həydisən buladdi, deydi. Qoyuz gün proqramda bir dostumuz aşında deyəndi, siz anlamay qapsız nə, yiyyətdə. Əgər demiş o, kündüzü özə həydəb keçiləgi mən başqalaq icarı bəsən buladdi, tor taksi deydiğən dostlarımız bolsa, dərhal bir uçur izə etkən bolsanla, ma dostumuzdan telefon numarı, işki numarı nə vətib siz o yiyyətdə, qoyuz sizdən numarınız, astudikim o, üstudikim o, ma paqat birini ko'chirib saqlay olaymanmi? Mana to'pidagi ustidagini qilib turay-a. Do'stlarimiz bo'lsanglarmi, shu bir uchur yozib tanglachi, mana yiyatining ishligisi bor ekan-a. Ahmedjon degan do'stimiz G'arbiy shahar ko'chasi Ronxo'chon qo'sh yo'lni ishtiravan deydi. M ismli do'stimiz Jichang yuqori sur'atlik yo'l ravan deydi. Bo'ldi, rahmat. Abdulla degan do'stimiz pul lozim bo'lmaganmidi? Hozirgacha jimjit deydi, a? Mana Abdulla degan do'stimiz mushining g'imidi ekan, mana ma do'stimiz tushirib qo'ygan somka ichidik pullar ekan, g'im hozir butun beshqit ketibdi, hamma shuni bir topshirib bersam bo'ldi, egisiga topshirib bersam naq vaqtida evasi bo'ldi deydi. Bu o'g'ilchilarimiz o'lmayotgan o'xshaydi, qarang Abdulla, qanday qilamiz endi? Birdan kechgacha turib yiqamdi, normal ishingizni qilib kechgacha turib yiqing, sizga yana telefon qilishi mumkin. Siz chunki uchur qoldiribsiz emasmi? Yana to'xtamay uchur qoldirib yiqing. Abdushkir degan do'stimiz uchirog'izni topshirib oldik. Bo'ldi, rahmat-a. Ali degan do'stimiz Shandong yo'li ravon deydi, a? O'z hol degan do'stimizdan ovozli uchirib aytgan, anglaylik, a? O'z hol. Voy, qani bu? O'z hol. Vey. Birdan turib qolgan o'xshamadik o'z hol.
5: Yaxshi. Güzel olsun. Rahmet. Yol makinesini aldım ben. Şeyhin donlu yanım lavdum diye bu kendim yollara bence.
1: Buldu rahmet. Yeni uçurlarını yanılıp karaydıgan bu saqa. Ma o Kuala ma diyen dostumuz. Au keçilik taksi aydaymen diyen buradar memle alaqlasın deydi. Ma telefon numarını men evet koydum siz kapamayı bura alaqlış bakam siz. Ma şikayetle ben bile alaklasın dep emdi. Ma çuzuça diyen dostumuza taksi kişilik icara berildi. Orne tiku dohta deydu. Ma dostumuzunkini sizge evetip koyay abayqi. Ben kişilik taksi aydaydım degen dostumuza. Abdüşkür. Yok Abdüşkür emez. Qoys dostumuz op ketti emdi. Mentim dep bir uçur izlesiniz buldu. Ben taksiye değmeyen dostumuz kaysanlattın la. Yiyette doğru ha? Yiyette, yiyetten tapayı ha? Bana, yiyette ma o taksi icarı bir ettim diyen dostumuz. Yeni bir dostumuzga sizden telefon numaranızı evet verdim diyen de ki. Baş o gey o diyen dostumuz. Asom kanış nurgun kartı bir nesip olsa, emdi meselen bir kimlik diyen de bir nesip olsa, salayeti bihtelerden. Xalq qulaylıq saqçı punktiga basa tappa boğitdi uçur arqılıq deydi. Ha, aşında qısınız mı boğdakçı mı? Ma dostumuz şunçilik yaxşı yol göstübdi. Hamdullah degen dostumuz aşla qıpaqam sizə keşkiçi bir turib yığın. Əgər də yana faqat uçur qaytırıb siz bilan əlaqlaşmasa siz dərhal məşu xalq qulaylıq saqçı punktiga berib, a kartlarının içində kimligi bar mı ki şu arqılıq bir dəmdə tap verdi. Jumu? Yana Kucha taksi, ha? Kuchada yo'l xavri, kucha kon shahar rasta ittifoq ko'rikning oldidan Van ordusidan oldi qatnashchi chaq qo'yibdi. Tianshan g'arbi yo'li bilan aylanib menglo deydi, ha? Bo'ldi. Meya degan bir do'stimiz, donliq to'nglar bugun boshqacha ravang'u deydi, ha? Qo'shib ketibsiz, ha? Em ismlik do'stimiz Yingbingludan avtomobillar ko'prak deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Mavu Xanlı ma degen dostumuz, sizge ma telefon numarını əvətib qoyduq, xapamay bir alaqlış beyqin, acımı? Dostlar, ndaxos yana davamlıq, ha? Proqramımızdan vaxtım toşub qabdu, davamlıq deyinim bilən, ha?

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianşan bağçasının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштыки алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Һәр минут, һәр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 19.
4: Mana başlandı.
2: Amma anlaydığınızla Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz Həmra proqramımız.
0: Bu programını Okyanus şirketi alahide talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkin tilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalınış adetini yitildireyli.
2: Bu programını baştan ahir istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkınanlığa Akmervayit un yağ gürüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
5: Bu digen mihmalarım aşkhanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
2: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağ gürüşlerinde itibat kınanlığının delilken de bu.
5: Şunda bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıqları bilen mezzik yapakamsız.

0: İşbar Oğlaq Kavapxanısı Ürümç şəhəri Qarlıqaçlıq yolu geçildi.
1: 5-ci ayının 4-cü günü ticaret başlaydı. Orni Qarlıqaçlıq yolu 207-ci numar.
2: Tamak etkende Cungu tuzçılık ruhi işləp çıxan təbii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tiyanşan külü tuzdun kəgən tövən natriylik tuz ilmi tənşilip tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasta paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılık ruhi işləp çıxan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setilidu. Yanaq, badam, ürük meyğizi, nuqut qatarlıqlarını işlengen dövlətinin işləp çıxırış kəşfiyyat patiyyat hukuku erişken arman kuvvet talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet tuluqlaydısınız, arman kuvvet talqını işçin. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet arman kuvvet talqını. Patiyyat numarı ZL 2021-11-3047-6.
3: Tiyanşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yakışçıydı, amivi kölümü küçük, paydınışkı bulduğun kölümü çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tiyanşan 1. numarlık turalgu rayını makallaştı. Tiyanşan 1. numarlık turalgu'sının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
4: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp şıpta.
5: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Makul.
1: Buldu.
0: Abla kanay.
2: Makul sen dostum artık. Ses bu sekte sizi maşarısı mangal ünler. Maşinse cüden cüden bekiler.
0: Makul.
1: Zühre deydi hazır. Yüzünge kutsunu maşin yıkımı bek köp ama toslu şok. Şopur dosta dikkat kımayınla deydi. Makul buldu.
0: Ado endiki uçurlağım karap koyayla ya. Loin diye onu uçumuz yana uçur kaydırgan ke. Men bek yakış görme. Bir yüzeyde tutunay. Programlarını yaktırıp anlayman. Konu radyo bu. Programları pek sarkıl. Naite jallık. Bunu anlaydıgan anıgıcılamı adamdan pek köp de buçur begenken rahmet yaktırıp anlaydıgan azdan hoş bulduk. Kınundası yani yaktırıp anlaydıgalla yaktırıp gördüğalla bağ mı yok mu? Ma doyunumuzda mı da bir belgelerini yollap 8-8-8 ho ya ki yürek ya ki gül diyen dek belgelerini yollap üzanlarının körü atkalığıyla ihbarla pekınlaçı gül bak bakken bana ködüm hazır.
1: Yani kim bakken?
0: Abdurim bakken, Lerya unuqçumuz bakken, Sulayman Bağvan bakken, Ahmetcan bakken.
1: Doğunu kıranla, ha?
0: Ha, ma bu. Oy, oy, oy, ülgüreme git vatı mına, mına yakşı ya. Cemal'dım mı bakken, Lanriya unuqçumuz Yasıncan mı bakken, Mihriye. Nurgun unuqçularımız körü itibdi. Mürü denzen kıgan bolsanla çoğum, şu unuqçular Nurgun'la, Nurgun'la körü itibdi emliyette. Diyazan kısanla köprek tüylük verdi doyun tarafından.
1: Şunu ola nele durup körü atısla bu doyun ne?
0: Ha, kaysı cayladı. Kayakta durup körü atısla, kaysı cayladı durup.
1: Turguncan deydi o azal. Senin idarının aldığın, müşü gavcı cunçuya tarafı karap manganında bek tosulup gitti. Karış tarafı ravağın deydi
0: makul buldu. Onda xosu Abdülkahar sizin ki mağuk çoruğunuzda tapşırıp aldık. Buldu sizlik bir numara verip bireyli şu numara bile alakalısınız buldu. Abdülkahar'ın mağuk çoruğunu anlamdık.
1: Ağlayla.
3: Buyur Zepri Türk Hozide yol kayarı. Peşten kazan darvazdan aldıdım beyinde sıkırak yandım yolları var.
0: Makul.
1: Buldu.
0: Üçünge koçsudan maşını köp ama tosuluş yok deydu. Xan Zühre.
1: Nur.
4: Böylece tutat resetine yakışım sana yukarı bir ay ya yollarımı koşuyorsa maşınla az bırak gördüken fırsat yok ha.
1: Buldu. Eldan'ın onda atısı deydi o 5 yıldız şimali ile cınıptın şimalı maşınla köp deydi ha.
0: Yani mağgonku görüktüm o maşınla köp gene. Azmet kep tapım ediyen olucun uçuru.
1: Kep tapım he?
0: Kep tapım elde deydiken de bu bala.
1: Muhtar imen.
5: Buraya getirdi tepkili sürüvesen makbun koyustansın, yın koyustansın, terkessin ve kendin içti. Şunda ravan atma, sürek atma.
0: Makul.
1: Makul.
0: Mikri hotende oturup köygeş, anlavi tuttu bizim programımız ne bana da oyun dışında gep kaldırganken. Amigül hanımı anlavat kalığını büldürüp de hazırma. Bağışan yolları ravanken. Mağındığın anlıkçılarımız bozsa mağazanla bulduk ya. Kar yuparmak.
6: Yaşım söyle Sötle. Oy abak buradırımız gibi bir kapsız bir rahmetinidir bildirip koysanla. Kişi boğan işte hemen. Çünkü oturup soruyor. Kalitlerim biraz sınıp ki. Anlaştırı yutulduğunu da sordum. Buyur ki ben de. Rahmet dikim.
0: Baya ben bu nemini soğukulay digen anlıkçımız gıdaydı. Ümit var gıdaydı gı. Ümit var mı anladı ya hazır ha?
1: Abay Rozi Mahmut isimlik dostumuz deptiken öyle hınçanı alıp dostup gitti. Mangalı bomba deyip o maşılan koyuvamaptı hazır mı diyen tiyen kayışın depti. Hınçanı aldı da bir katnaş vekkası çıkıptı. Şunun tosulup gitip vardı o maşıla uçura tuturup deydi o cuma.
0: Az sebepten tosalığın iken de. Ay ferin oldu desin. Ben bu bak közemini jumup yetip tınşağı vattım ben programını. Uxulap kazam hap bombanladıp. Siz gibi elleyi naksa itip ergende, kaçta yes kılıp uxulap kalay, kalmakçı bu itip sizde, ya uxulap kılışınız ruhsat yok. Anlan.
1: Şunu olan, salamcan deydim, ben bu kaşkaydı, vatuci yeydi geç anlavadım ben deydim bana.
0: Sükut deydu, ben bayramın aldı da zukan boğan, sakayıp kalamada pek sel karaptım, pek ağırdım, 5 gün yattım. Okul saldırıp, aran muşincik buldum. Bugün anladım programı anlayın. Şuna zukamga herge sel karımsak buldu kendi be.
1: Doğru.
0: Sel karımayla ya. Kanda kılıp yakışık ettiniz. Okulunu 5 gün uğuzup siz doğrunu 5 gün yediniz şunu olan. İşte kılıp 10 günde bayı Yaşarımı davatı 10 gündü sakaydım da bu vaxtı 10 gün okşamam da bu zukamdan bu kettim.

kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız, orman kuvvet halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet halkını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6.

0: Körüp denzellerinin kılıvatkan, finşanların kılıvatkan anlıkçılığa, şunun da fikirlerini, fikir katlaştırıp da uçur yolla avatkan anlıkçılığa mağlağa rahmet. Beşin salonumuz Şincan 1074, doyu numarımız Şincan 1074. Bu şekillerde programımız katnaş kaysa meyli doyunda katnaş kolaylık bolsun. Meyli beşin salonumuz uçur yolla katnaş kolaylık bolsun. Kaysını talısanla buluyor verirdi. Appak çiçek, ak gümün yargan. Анда хоса алгычуланы учурга карсак мехмандарым дикилеги деп коюңлу чиген хиридалагы чай басын деп чай бамыдыма хили чаккан туго киргенлек отурдуганга жай ичидиганга чай берет тугула
1: чай бамыдыма
0: канда боп мында боп калганды
1: бир деп койлуйчумо
0: мен шунда же тарапта машина көп дейди тор такси сөйрөз жана Çiçekti toydum navası ma bu da diğer anlıkçımız uçur yollabdu ma mayının bazı kandara hop getti ma bir de pesanla pop diken tok anlışımca et keçidin başlap may bazı örüleydi geras mı dep toğra şundak buludu 5. ayının 8. günü saat 24'ün başlap May bazı da örüleş ekvalı körüldü ha?
1: Hemen taptım. Şunun olan yok bu emezke.
0: Mandak 5. ayın 8'i saat 24'te madolat içindeki tayyar may bazı tanışılıyordu. Yani bu kıtım kıyımda istatistik kılınışca may bazı kaydının örüleydik ya. Her tonlasına bazı 380 yuan örüleşi mülçerlengen. Yani muşundak bir üstüşü nispeti bu içi hesaplığa vaxtı da benzin salyarkının her litrına bazı 2.9 pondun 3.4 pongucu örüleydik ya.
1: Bugün keşemezken cuma
0: ətkeş. Ətkeşte. Ətde 8 gu 5. ayının 8. günü ətkeşte Saat 24 boğa vaxtı da, şu vaxtıdan başlap, anan dükün may bası yeni tanşal günü bu içi setiludu.
1: Şunlar devamlı uçurlağı karsa hazırının özü de aç dostluk yolları koş liniyada ravan deydu. İyi bu atış.
0: Makul. Yeni karsak mağı yeni uçurladığına ayka yayın uçuri.
2: Mağı bantam, bazımın aldı esel tosakı.
0: Makul, makul.
1: Abdurayım.
2: Abdurayım, kentimi tört, kocada yol kayırıyım. Sen bana yöyle, kendine yöyle kızdın. Şimdi yöyle kızı karak bağlandın, yolları bağlandın.
1: Buldu o.
0: Kaydı nüyü diyen koçumuz, Vagancı yollarda maşin pek köp tosluş yok da, Vagancı diyen kaya.
1: Vagancı, Huagancı demek çok
0: söylüyorum. Huagancı mı ya? Huagancı buluşu mümkün ha?
1: He. Aynı deydi, Dondalyan Kızılçırak'ta maşallah köp, tosuluş yok deydi o.
0: Makul. Yani karsak Nur Mehmetcan'ın avazlık uçuruyor.
2: Şimdiler yazıcı ama şimdi bu detayını aldıcam. Mavo, Gözel, Uydalan köyünün atı çerçe, Kızılçırak maşallah naet köpe. Şofotu sana paylaşacağım.
0: Oldu makul. Kadirlik anlıkçılarında bayımı programımız Allah'a talep kavurlarına dəb öttük. Anımı şu programımızda Abdumobil Kulubu pahaliyetimizde silahı tavsiye kılıdığınımız namı kulaqtın kulaqı yetken.
1: Polonuz ne diyeceydiğin?
0: Esil Abdul Molligrin Abdulri. Her kaysı caylada setiş uğruları ba. Sürüştürmek çoğsanla 13-3-5-9-75-75 numar arqılıq sorusanla buludu. Ya ki Abdulgu münasiyatlı kəp sözlə, ya ki kaysı cayda Kays orunda müşu setiş orunu ba diyenini sormak çoğsanla müşu numarıpla alaqlasanla buldu.
1: Onun başka bizninki mağu Şincan'daki en esil təmini izdeş pahaliyetimizgi katnaşkan.
0: Pahaliyetimizde tavsiye kıldığınımız.
1: Sertem Kıroğran Kalıgüş Uygur Hanısı.
0: Ama Ürümçideki orunayım adaven Fort Töt Estukun'daki karşı tarafı da. Suyuksalan şişkinle kep kağın bosa kırıp ne uremiyenlerin esanlı buludu. Hem bu deyimiz.
1: Açık beyzi.
0: Anı çiğtüyleri ya, pacak, toku, pacığı, anı denkin, ilgi rujamu olur.
1: Rujamu, ya.
0: Çüştüğü ilginde kumşau, nioru, bozu çıkırken.
1: Yeniden tamak çıkıp da yediniz mi?
0: Ya, kaysi.
1: İlgi macan liyampi.
0: Yok,
1: onu yemedim ben.
0: Onu ben bize bir yakışı bulmam gerek bu vakti. Bir bir yer ama yakışı mı asker dışı yakışı buldu. Demek ki sizler bir bir kesenler buldu cuma anlaşılamış tamaklarını ya.
1: Doğru.
0: Onun başka doktor yanınızda pahaliyetimizde sizlere tavsiye kıladığınız bolsa, sen şıkansa Attürgül restoranının az aldım mı, bez aldım mı çıkıl bulduğun, 4. kavetki uutlu çıkan denkken közümüz görünüp durduğun alıp iğiz boşluğu ambulatorisi. Çışka alakadar iğiz boşluğu münasebet kanda mesele bolsa basanla buludu alıp iğiz boşluğu ambulatorisini mında aldın kilişip koyup ana denkin ma kesel kösetmekçi olsanla telefon numarı 13-309-204-843. Yani karsak ma Anargül ma bir uçurunu bek çıkıyordunuz bu nakşı bizde yok.
1: Doğru.
0: Bu nakşı yok bizde. Bu mağa boğan bolsa biz çok mu koyup bir ettik?
1: Aziz deydi hazır ikinci aylan mı koş yönlüştür avanken deydi ha?
0: Ma bu Mustafa'nın da dısımı hazır kapıptı. Hazırın özü de Çancanlı'da, Piyadlı'da, yolda, küçük bala harvısıga yol begendim. Şöyle toktap dursam kendimden bir seyrek taksi laba uriverdi. Açığım kilip şununla ben bunu da kıma deyip ben bunu bir biyocuğun çıkırıp koydum deydi. Kıgınız yakışım yaptı lakin. Şununla bunu açık kilip yandap çıkıp birini kıstı bitip getti. Maşında yolu çoğup kaldı. Eğer bulmağam bu olsa kıstığını toyuğuzu koyatım deyip. Neyim paydası?
1: Şu?
0: Şu kadına sakçılarımız kege vaxtı da Açıklanıp avtomobil aydaştın kip çıkan hadisele şunun denkinki mesuliyetle doğrusu da mı söz etmeyen nurgun değil o misalları ba. Bu açıklanıp avtomobil aydaştın hiç kanda paydası yok. Siz mu özünüzünki doğru kıldınız buldu. Şu doğru bu için mini verseniz buley verdi. O laba oğan boz uğrup peley verdi. Çünkü o yolda siz piyadelere yol verdiniz. Küçük ma balarısın yedili ağan bir aylangı yol berip siz, sizin kığınız toğra. Üzünüzün toğır kığınız boyunca kettiyle verin. Ama kendi laba oğan bolsa, hə, dəb, ötken vaxtı da körüdü. Bir yedin bu mısın da aldıdın ma ötkeni, siz tosu ağa vaxtı da körmügen bilen, ma da aldıdın ötüp ketken vaxtı da, yani körüdü, hə, manı o toxtap diken de, dəb, özüdün mü xicil bop qala boğu etdi. Şikilin lan, enki ilik bir-birin lan, sendin mən qalamdım, dəb, anda kığınınla yaxşı bulmaya qapdı, Ameliyatı bu muşundak toyuq zattım, soquş attım, uruş attım, maşını akilip uğrattım degenin hiç kandak paydası yok. Açıqını yengen batur, an akırık kege vaxtı da.
1: Doğru. Ma Perhat degen dostumuz bek sorab size, muşu veyran çüşken çüşmügenlikini kandak teşhirimiz, şirket namıdaki maşin deysiz. 12123 kirib tekshirgili buludu. Lekin bizningki mavu ailevi mashin ail mashinasiga o'xshash bevosita bog'liq bo'lmaydi. Uni cho'qim mavu damage qilganiga kirib shu idora mashinasi degan yerga kirib, uniki buni to'ldirdigan nurg'un nasr ba, masangilik duanshing bayan, savma bayan degandek narsani qilib bo'lgandan keyin uningnikin tekshira olasiz jumo, lekin ail mashinalarga o'xshash bevosita bog'lay olmaysiz. Shuni bog'lab bo'lgandan keyin uningnikin tekshiring, ha?
0: Rahmanjan, mavu Çimarşan koşulgan yolda deyiniz, koşulga yolda deyiniz, koşumcu yolda demekçi mu ya? Şu maşını akımı akı sokulup getip du. Şunun için mayamalıq dağıtonunun işçi bək tosul getip du. Dikkat kılıp menla mayanğı kəmmige islə de püçür yolluğun kən. Çimarşan tərəbdə koşumcu yolda maşınlarının sürgülü akımı akı sokulu səbəbinin tonunun içi de tosuluş bakken şu an tarafından hazırca mağmısanla bulam iki deyip asker tuttum.
1: Şunun ola Eldana'nın dadısı neyin buldu?
0: Eldana'nın dadısı mı? Neyin buldu ki tam Hongguanshan yolu şarıqtın garip kemen tersalliğe muhtaj deyip yolunun gipini kuytup uzun gipi kuytu ekitip siz hili res iğir derecede muhtaj da kılsız mı tersalliğe?
1: Karganda bek tosulup kettim o ya bek ravallıqtı. İşte bu kette mu neyim buldu?
0: Kette mu ahır mı yok, bir şey var ahır yok, ikisi var, haber yok mu cümlenin ki? Ayka yayı.
2: Yani şimdi bakarsak, Lamon Jun Yenjula'nın aldı ama 5 asırı hazır travan kezim az zezun hadi.
0: Makul, ayka yayı.
1: Ma könlü bütün ablikim ondan neslensiz gibi belgül bulmaydı. Anla pakayla gibiniz ne?
2: Zühra'da yaşarca yok haber birim. Ben adım Muketan geldi, Muketan'sa maşınla düştüm. Anan için mağı damıza kırıp mağdan körüşte
0: Макул. Яны Нурнов журналсак.
2: Лоңчанге пошёрлыты машинке тотас кылланбак яда алтын булак тарап манга йөнеш боп.
1: Макул. Мердан.
3: Бир үзе тутат ялкарды даган дейло маши үтерекке манга йөнеш кумасынла тотлас эгере.
1: Болду. Ма облат симлик аңлоочумуз телефоным аттыган бу вака буга вакты телефон номерни калдырмаганбыз? Bu hazır kanda alakalısınız, siz telefon numarını kaldırmayla gitip sile karşı tarafından payıcı olsa ba. Eğer siz telefon numarını tepiş için esli muşu nimge barsız telefon numarını tepiş için Tiyanşar ayolluk çoğun atıratki beyreyip muşta bir vaka boğan karşı tarafıyla alakalı şanma atıma deyseniz aşu mesul katına saktı siz tepbir doğucu muş ne?
0: Hazır ma doyundu mu? Bekhlik durmuş tep isim kolga anlıkçımız ma bu naiti medeniyet lik madeni yol yuradigan shopirlardan ugunimiz mumkin bo'lsa shu ko'ni shopirlar yangi shopirlarga bir ulgi bo'lib bergan bo'lsa keyindin kega vaqtimizda malabaning ishlari deb siz nima demoqchi bu yerda bizda ahvollarni bir o'zgartgan bo'lsa deb bo'lib qistilishgan ahvollarga oid ig'ir shu sababdan qistilib oldigan demoqchima gaplamdamiz aniq bo'lmay qoldi. Demek ki bu konu peş kadem şoförle bir ülke bulunla yeniden yolu çıkan şoförle kalayımkan maşineydi manla kalayımkan kıstı manla açıklap durup maşineydi manla deyin gibi biz bu şin fuşun kodi anlıkçımızın gibi nispeten hoşum çıkıp böyle maksus şu okşaydı deyip karap. İldananın da zi Hongganshan yolu şarıqtın garipki bək tosulup getdi karşı taraf ravan deydi. Bək tosulup durup şunu tasarlıq muhtaj yok apsizde işinin bu mey birdem geçe içilip gidiyordu. Tosulup turgan go, kündü tosulup turup atımız bazı yollarda. İçil vatı bıraklı tosulgan pit kep kalan yol yok hiç kaçan. Abdurrahim.
2: Hazır da yol kavri, konçun yolu, sen de o yolu kızdır, ben bu yolu kızdır gördüm yolları var.
0: Makul.
1: Könlü bütün ablik gümsüle hazır bergili bombaydı diye idinle Yaşar can. Ecep könlü mü geldi, jürküm Ecep ağır dedi mu Yaşar? Ağınem tınla özemden ki, ey siz Abilikim bir saat programı anlap Zühre Adem'nin doğru tapamağın Adem.
0: O mesele yok, o mesele emez.
1: Hemen neymiş ki?
0: Konuluktan Abilikim güz bir boğandı usak.
1: Çak çak, koyda

0: кандай
1: болот? Бир жыныгчыда неч кытым алмайм десең, сиздин башка оңгушлан бо, анда онда кетмен, онда шахсиятчылык кетмен.
0: Жок, жок, болсам Зүрө деп тем тирап кет. Онда алмасын да эмес, менин маселем эмес о деп.
1: Яг ашыныңгы бәмиди деп көңүлө тегим ерим бо кетмесин, бу баланы деймен го.
0: Мен түшүндү багынам. А сиз берип болган, бир кытым эмес, эки кытым берип болган.
1: Эми вакытты бәдүк алдыңыз, иштеттиңиз, куйдуңуз, маңдыңыз, машинаңыз өзү сөзледи. Эмне Yeni şu azıraqla ışık kayıp etken ki yeni soraydıgan gap ma? Munda qıma doyun kirip körüngə munda şu şu deydigan bir gap ba? Sat durdu.
0: Ha şu o amda bir ay yıldık ki sorsunuz nime deyip ışık kayılmay turup lini sorsunuz. Qanda buldu siz dep ekin ha özünüz?
1: Şu.
0: Ten ten kayışın deydi danlıq tuğunu lıq qıdı maşin deydi. Qini abaylıq programı başlanıp.
1: Eşi daştatı ya.
0: Bugün nim boldu degen alğıçımız.
1: Şu. Davutjanğa qılğan.
2: Şapur ustamda, ben bana yeni kalanından tensiyen kütüler kumamak istiyorum azar. Hayal kanlar da o. Pek bir sıkımda ya, donar kantara bir sıkımda olsam bana kapkaldım. Şu oldu ba, braderle o kazanlı cevap bulatan lan.
1: He, bulduk ama bildiğin anlıkçılarımız uçur bir versinler. Davut Can'a şu oldu kitap atkalar bir uçur birin lan. Hazır mı bu Nissan 4S dükkanının yeni deki yol bekti olsun gitip duha Eko yayının baygan uçuri
0: Baldı rahmet Yağık durmuş dedi o Kaşgar'ın yol haberi Ballar sıfana aldı Ravan yaşar dedi Baldı rahmet Merdan
3: Ben bu iş güzel olsa Duruca tutuştuk akıvatılı Mamun soğukat kımmadan lan Kendisi Abdullah'ın bir hani
1: Muş Merdan ne deyememiş Abdul sorumaymış Bir uçur baygan bulsun o yakşı uçur Bop kalan balık kentok. Dikin şkizil diyen ne çükün? 165'in şkı köpeğitene merdan. Sizin belge uçurunuz 229 oldu. Bunun ki 20'ni biz kaytırgan bolsak, 20 siz belge uçurunuz bolsa, 214 uçurunu siz beydiniz, 214'ni biz kaytırdık diyen gep. Şuna yeterlik bommaptu ma uçur bir işle.
0: Taz bommaptu. Onur Mehmet yelim uç nakşı dikeydi.
1: Siz duruyorsun aş öşmez pozada Nur Mehmet.
0: İşte bak yol tosluk gitip de.
1: Abdurayım.
4: Duruyoruz 74 40 yolu kavrı. Gencin yolu. Afa yolu kızı sendon yolu yukarı bağlı yolları var.
1: Ha, könlüm bütün abdikim depti, Zühre adamla aldı da tolumu hicilmen dep bana. Hücayir baki, bana hicil bulga, hücayirisi baki, könlüm bütün abdikim de, hicil buldu de. Ötkende de bedok, ip buldu, yeni soru de. Yeni soru açtın, hicil buldu de, ama şu toğran sizdeki mi şu hicil buluş. Hücayirinizin ki kozgalığın için ayıtı toğru boptu. Hicil buluşunuz gerek esli, könlüm bütün abdikim. Aziz isimli kanlıqçımız mı deydi? Doğru dediniz riyasetçi. Adamın açıq gelse, keyfiyyat bozulsa, bulup mu? Maşin ayı degen de. Bulmuş bir uçurunuz buldu. Yolla vermem abi. Bet almış gidip uçurunu tapamaya kalım. Bulup mu? Maşin ayı degen de bombay degen. Kayısı günü bir şopur. Menin keynimdim o laba oraya vergendi. Yolda kedi bitip. Yenimdeki yol bika boğan degen. Mağız bombay degen mıdu? Dep. Aynektin keynim karı bitip. Yenimden yandap mangan. Maşinini ihtiyasızlıktan yolun kıstap çıkır vettim. Özem kokup gettim. Dep kendiki maşinimden karap başta boptu da. Yakşı o şopur toktap. Onun denkin aldı karap maşinayı dep ketti. Meni kıstıdın dep uruşudugan boldi. Dep oylugantım. Karapımı koymay maşinasını dep ketkendi. Mem koşup gettim. Bosa bir azraq severlikini dep. Birbirimizni rencitmigen bosaq. Müşul da hemimiz mağdığan yol bu de püçür yollaptı.
0: Doğru
1: deyip de. Doğru deyip de. Doğru.
0: Şunun bilen Eko yayını ağızlık şuraya kanı bakayla.
4: Ben gözüme de. Buraya bir yumur kumurla bağlı.
1: Ama üzülüp kalma dedim. Yumur sözle pulanmayım ben hazır.
0: Bugün yok. Bugün Zühre Adem'le.
1: Yıkıngı mezgillerde ben de yumur sormaya turunla.
0: Ayyap keşte bugün avu. Nurgun anlıkçılar nurgun depetti.
1: Risplanı depetti.
0: Şunu şilti bir adik sakıyıp kalsa.
1: Atış pamir yolları koşuluyordu Ravan diye uçurun ibo atış berip de.
0: Rahmet.
1: Onda biz azraq ilanını anlayıp kaytık yazık.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iske aydıldı.
5: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
6: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
5: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tügütüdü.
6: İşki uğrunlaştırış mülazımtıda suallığa cevap verilüdü.
5: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
6: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
7: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
8: Mukapatlıq çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
7: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
8: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
5: Şahısı siz bir yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
8: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
7: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
7: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
6: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Hürmetlik anlıkçılar, anla vatkınınla.
1: Yollarınızda biz Emre programımızı.
0: Bu programımız ne? Şu sağlam gızalanış ne? Sağlam ozuklanış ne? Tavsiye kılı vatkan hem şu məqsətdən nurgun məqsulatların işləp bazağı zağın okyanlı şirkti alayda tələb qığan okyanlı şirktinin məqsulatlarını düşün baxmaqçı olsanlar 280-96-98 numar bile alaqla sanlam buldu. Hem şu əməli dükkanın oranı bolsa mavu Lıvan Şinvan Lı Bazar.
1: Lı Bazar'da.
0: Lı Bazar'da. Aşağıda ma maşın kırdığan tinçi ocağının ki kırdığa yanı 10 tərbedeki dükkan şu bağlarımı acayip muhabbiq. Onda kısılar oyduğanda kımmet emez.
1: Doğru.
0: Kündülük maylıqı yemeklikimizi kembos olmayıdığan nurğun yemeklikler bağ, məqsulatlar bağ. Berip görüp aksanla buldu.
1: Abay berip doğucan fınsın hep geldim mi?
0: Uy, yaxşı o mana.
1: Onunla maşıq Ahmer Vahit onun zavutun kollab kilo atkan istimalçılarına minnettarlıq bildiriş ve istimalçılarına sağlamlıq için devamlıqtırış atkan Ahmer Vahit onun zavutu alay talep kılgan.
0: Yana şu Şinjandagi eng esil tamnizlash paletida sizlarga tavsiya qiladiganimiz bo'lsa, Sartam Kroran Kaligushi Ugurxonasi.
1: To'g'ri. Amda Sartam Kroran Kaligushi Ugurxonasiningki mushu Kali Ugurusidan boshqa bay biz degandek xambo, pachaq, rojamo, har xil sug'oq say degandek tomoqlari bor kirib, mana bir issiq bisib yeb chiqasanglar backbase.
0: Onun başqa yana avtomobil klubi faoliyatimizda sizlarga tavsiya qiladiganimiz nomi quloqdan quloqqa yetgan
1: pulingizni tejaydigan
0: Isil Abdul Mulligirin Abdullari.
1: Mulligirin Abdullarningki Urumchidagi setish do'koni bo'lsa, shu Chingdao gullikining qishida yana bir do'koni, mavu Shivning oqidagi avtomobil remont qildigan qo'rona ichida. Agarda boshqa yerlardagi do'konlarni surishtirmoqchi bo'lsanglar yoki mahsulotlarni tushunib baxmoqchi bo'lsanglar, 13-5-9-75-75 degan nomer bilan aloqalashsanglar, lozing o'zi sizlar uchun mulozamat qildi.
0: Anım doktor yanınızda paletimizde tavsiye kıladığınımız sen şıkanza Atörgül restorani az aldın mı, bez aldın mı, çıkılı buludu. 4-ci kavetke caylaşkan alıp iğiz boşluğu ambulatorisi. İğiz boşluğu münasifetlik mesele, şu soraydığın suallar, ya ki berip körünmekçi bolsanla, çiştavalatmakçı bolsanla, 13-3-9-204-843 numar bile alakalı şüit basanlamı buludu.
1: Doğru.
0: Hemsi uçurla qarsaq, veliyardaydı, mağın mukabat bəmidanla dəpmü, uçurum çıxmısı, çıxmidi dəpmü, qaxşımay mən, riyasatçı şopuru, ustamlarının tinnin salamət yollarını uçuq, həm meylanın o ailesini xatırcam, bu işini ümit qılı mən, korlunun hər qaysı yolları uçuq, deydi o, korlu da qofunçı da tosalmaydı kəndə yolla, ə?
1: Qofunçı ütəp kətdi o deyim, korlu da.
0: Ütəp kətdi mu?
1: Ə. Xuanxalo Junyi doktor hansını aldık yollara var neydi abi doğa?
0: Makul, yine anlaydı. Ayko yayı.
2: Kırıbıdan yatta, karavun çıkıp doğa bir kine. Kardeşkaya yatta, şaşkan arası anlaman düzünde tutuşu doğa digerek.
1: Ayko yayı öz de, öz külü. Şimdi mi? Halbuki muş keyfiyatını bulduğumuş da. Özünü hoş kılalaydık ama bir yakşı bir psikikada.
3: Yukarı temperatura 37 gradus buludu.
4: Әмді, бұл қытымқы программамыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырымыз.
3: Аптоным райондық партия комитеті, дайыми комитеті еғін ашты. Еғінда баш шуджи Шежен Пяның мойым сөзі, мойым ел еріқінің ройені өгініп, ұзжылаштырып, тоғыр сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиесінің чоң құрылышы, пұқтылынышшығы түрткі болуш керек деп тәкітленді. Чөн Шаужан еғінің риясатчылық қылды.
4: Бингтендеки әр қайсы санаат қарханлары йыллық нишанны ишқа шырыш үчүн жасарат белән өткәлеге һөҗүм кылып, толып ташкан гайрат белән заказны үлгертип, базар этишка бүтүн күч белән атланды.
3: 90-нчы нөвбәтлек Жонгу Азия Европа көргәзмәсегә сәүдәгәр чакырыш хезмәте күчәш баскычыга керде.
4: Үрүмчи Авиасия аэропортыда 1-нче фәсилдә чигырадан кергән чыккан йөк мәктәре болтырыкка охшаш мәзгилдегидән 15.7% ашты.
3: Сабен шәһәре Шинҗан футбол дәрәҗәдән ташкыры берләшмә мусабакасыга агышып Шинжаны сәйлі саяхат қылыш темісідігі мәдәният саяхатчылықны кеңейтіш пағалиеттігі актив аваз қошып, мұсабықы мәқсус мәдәният саяхат чоң соғысыны отырғы чықарды.
4: Қашқар

Yığında başçı Xi Jinping'in yakınlığı mezgildeki mühim sözü, mühim yol yorukunun ruhi yetküzüldü, ögenildi, zıçılaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Başçı Xi Jinping'in Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 4. ayının 28. gündeki yığınıda kılgan mühim sözünün ruhini çoğunkuru ögünüp zıçılaştırıp, ideya ve hareketini Partiya Merkezi Komitetinin ixtisat vaziyeti doğrusudaki hükümü ve tedbir orullaştırması asasında hakiki birlikke keltirip, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük zıçılaştırıp, durup, mokumluk asaslı ilgirleş hizmet baş reytemede çıntırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlap, ixtisatının yürüyüşünü küzütüş, ölçeş, orullaştırış ve teşip ötüş şekilde tahlil kılışını küçeytip, ixtisat hizmetini teyhimi çoğun salmak ve teyhimi emeli tedbiri bilen çın tutuş. İstimalını ilgir sürüş bilen selinimini kenge etişini bir tutaş planlap, işki ihtiyaç yoşurun küçünü çoğunkur kezip, çoğun çoğun tür kuruluşlarını tizletip, ünümlük selinimini barça çağrı amallar bilen kenge etiş. İşki uğrulaşkallarını köpe etişini yöneliş kılıp, özgeçe evzel kesiplerini terakki kıldırıp, sünni akıl pilos hareketini umum yüzlük yolu koyup, bütün memleketinin energiye baylıkı stratejiyeli kapalet bazısı berpa kılışını tizletiş. Islahat, eçivetişini kılçı eğişmay çoğun kurulaştırıp, memleket boyucu birliki kelgen çoğun bazar kuruluşu yuğurluşunu tizletip, taşkı ixtisat soğudu almaştırışı, hemkarlıkını çoğun kurulaştırıp, işki taşkı koş ayılınışını ilgir sürüşte, teyhimi zor rol oynaş. Hükümet karzi, öycay, otları küçük pul muamılı aparatı katarlık sahalada, xavip katarının olduğunu elip ve onu tügetip, dövençekini hakiki çınsaklaş. Xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaş salmıqını zoraytıp, iş kurulaştırış, mağarıp, davalaş katarlı xalq turmuşu emeli işlerini yakşı kılıp, her millet amısının erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxatarlık duyğısını üzleksiz küçeytiş. Başçı Xi Jinping'in Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 25. kıtımlık kollektif ögünüşte kılgan mühim sözünün ruhini çoğunkuru ögünüp, ısıçılaştırıp, yetledi çın turuş mühim talpini emelileştirip, Partiya Komiteti, Xalık Hükümeti tan mesul buluş, bir iş orunda koş mesuliyet buluş, tan tutup ortak başkuruş, mesuliyetsizlik kılganlarının cevapkarlıkını sürüştürüştü çın turup, iştin burun aldığın ilişini küçeytip, menbeadın başkuruş tizginleşti çıntırıp, türlük afet, xavip xatarını sistemini kıratlap, dal farklandırıp, ciddi işlerga emeli can şekilde takabül turuş, bir taraf kılış kabiliyetini aşırıp, küzetiş, ölçeş, agahlandırışını küçeytip, ciddi işlerga takabül turuş layihasını mükemmelleştirip, asasi katlamının ciddi işlerga takabül turuş, kutkuzuş küçü sistemisini takamillaştırıp, umumi halkının afetten müdafiyeleniş, xatardan sakınış eğini küçeytip, yer tebreş, Egiz kelkünü kum boran katarlık afetlerden müdafiyeleniş, afet zihnini yenikiltiş, afetin kutkuzuş iktidarını üzlüksüz aşırıp, yukarı süpetlik terakiyatını, yukarı seviyelik bir hatarlık arkalık kapaletlendiriş. Başçı Xi Jinping'in ul tetkikatını küçeytiş söhbet yığını tıkılgan mühim sözünün ruhini çoğunkur ögünüp, ızıçılaştırıp, yeni nöbetlik pentekniki inkılabi ve kesip özgürüş fırsatını çın tutup, devletinin ul tetkikat umumi caylaştırmasına taşabbız karılık bilen yuğurulup, dikkatini Şincan'ın özgüçü yönelişi ve noktuluk sahasını merkezleştirip, ul tetkikat Əb detalı içiş, neticilerini aylandırıştığını ibaret, yenilik yartış zencirini küçəb tutaştırıp, pentekniki bilen mağarıp, əmkarlaşıp, adem terbiyeleş mekanizmini əlalaştırıp, ul tətqiqat ixtisaslıkları koşununu zoraytıp, köp mənbəlik trak kapalatını küçəytip, pentekniki almaştırışı, əmkarlıkını çoğunkurlaştırıp, ul tətqiqatının asasını küçəytiş, ulunu puxtılaş arqılıq Şincan pentekniki da yenilik yartış işlerinin umumyüzlük yükselişigi yetekçi Lakılış. Başçı Xi Jinping'in Hunan Changsha'nın Liuyang şehirdeki salyut zavodu yüz bergen partlaş hadisesi doğrusudaki mühim yol yorukunun royini çoğunkuru ögünüp, ızıçılaştırıp, çoğunkuru sabah elip, xalıkını, hayatlıkını hemmedin ala bilişte çıntırıp, beyhotluk ideyası, tale sınaş psikikisini yenip, beyhatar işlep çıkırış mesuliyet tüzümünü kattık emeliyleştirip, Salyut, pojanza ve xatarlı kimyevi boyum sahasında kanunsuzlara zarbe

0: Halkıdan transport ihtiyacını kapalatlandırdı. Alatau çigradının kırış çıkıştaki çigra müdafiye tekşürüş ponkiti vəzib icra kılış 3. ətirtinin xalq saxçısı Li Chen mındaq dedi. Çigradını kırdıgan çıkıdıgan avtomobil və yükni kəlgən aman tekşürüp rəsmiyyət becerib bolubla ötküzdük. Yana yezgili qoşumcu məsulatları çigra alqıgan elektronluq soğudunmalları qatırlıqlarını yeşil yol oldun tizimliki kirgüzüb tamojundun ötküzüş vaxtını zor dərəcədə qısqartdıq.
1: Stansımız xəbri. 5-ci kirşi bilen Tianşan'ın canob şimalini meyvelerinin xuşiyide qapladı. Caylardaki parnik tavuzi, qoğun, qılas, çartalı qatarlı xas meyvele yendin pazarğı selendi. Xotanaya yen abad yesi Nurbağ kentideki tavuz terilgu bazısı da parnik tavuzdan mol hosul ilendi. Növbette künigi otur hesablan 20 tonun etrafı da setilmaqta. Setibili soğudigiri Juan Chang muhbirgi mındaq dedi. Her ili bu yer gelip tavuz seti valmen. Bu yerin tavuzunun şapkını biz, et kızıl, bək tatlıq bulğaşqa bazarda nait yaxşı seti alıdı. Aksu şəhərinin topluq yesda parni qoğulları mərkəzlik bazarğı selindi. Dekan Yangmin nurğun zakaz tapşır valgan bulup o mındaq dedi. Hazır 5 xil sortunun əmmisini ar-qarqdın bazarğı saldıq. Soğudigarla özleri işik aldığımızgı çikilip seti valıdı. Hazır 1 kilogramını 9-10 yöndün top seti valdımız. Adatta neç gün burun zakaz tapşır valımız. Onsu nahiyesi əsdəlik yez igiliki bağız sütki kırıştırıp tikilgen neç yüz glas parnikida qeyb qızıl toluq pişkan glasla şaqlırgı patmay qalgan idi. Rengi közünü qalmaştırıp xuş idi, ətrapını bir alğan idi. İşçila glasını tərtiblik üzüş bilen aldıraş idi. Bu cay elektronluq soğud bilen əşya obrotu birləştirilgen əndiyizigi tayinib, yeğen meyvelerini 3 gündüla 75-dən məmliketinin arqaysi caylardaki istimalçılarga bebastı yetküzüşünə şıqaşırdı. Satkıçı tərəb şirketinin məsuli Chen Xiaojuan muhbirgi mındaq dedi. Hazır ər günü 1 tonudun artıq meyvini Guangdong, Shanghai, Shenzhen qatarlıq caylarga setibatımız, inkas intayın yaxşı bolu atıdı. Poskan nalikasının ahtam kiyesizdiki çartal östürüş bağıtısıda çartallar pişip üzüş baskıçıgı kirdi. Dikkalla üzüş, ayrış, uğrap kaçılaş katarlı hizmetler bilen aldıraş buldu. Çartalının pişişi nurgun ahale saya hacını kilip üzüş şatlıkını es kılışkı celip kaldı. Poskan nalikası alısı şu lili mındak dedi. Bu yerdeki çartal üzülgen haman setildi. Meyve eti toluk. Yumşak, tam intayın tatlı kemşirnilik.
0: Stansımız haberi. Bortala Moğul Abdunum Oblası'daki Alqat, Tunci Kelimat Kerzi yakında, Cın Nayas'da emel ilişip, Şucay'nın has kesbinin tarakiyatı küş koşuldu. Bu Kerzi'ni, Şincan'ın Yezigilik Soğudu Bankası Payçaklık Şirketi, Bortala Oblası'lık Merkezi Tarmak Bankası, Şincan Çimin Şin Alqat Kesbi Tarakiyat Çeklilik Şirketi'ye tarakatkan bulup, sonması 10 milyon yuan'ı yetti. Kerzi'ye icra kılıngan ösüm nispeti, Bortala Oblası'nın okşaş mezgilde, yeniden tarıklılgan türlü Kerzi'ye vezinlik oturucu ösüm nispetinden 52 nokta töven buldu. Şincan Çiminşin Alqat Kesbi Tarakiyat Çeklik Şirketi Pişiklas Zavutu'nun mavun başlığı Yang Zivin muhbiri gümündak dedi. Hazır işlep çıkırış rayonunu yanıma alalaştırdık. Bütün türge nurgun meblağ getirdik. Bu türdeki pul mamulu meddetige iyi bolgan dinkin kuruluşunu tertiplik işlevatımız. Bu yıl cınla yastiki alqatının ösüşmez gelide, temperaturunun sel yukarı, öl yığının sel az buluşu, yukarı temperatura müldür boran katarlık apet, xayıp xatırının zor yeşi mülçerlerine geldikten, karxanının işlep çıkırış ticaret ve mebler yürüştürüştiki endişisi teximi küçeydi. Bortala Oblaslık Meteorologiya İdarisi bunun qarta pul muamili aparatlarını kelimat xavip xatırının olduğunu eliş, tizgilleş cahitliği inabetli qariz tertibiki kirgüzüşkü türtki bulup, karxanlarının məbləq yürüştürüşü qiyin, məbləq yürüştürüşü qimmet, xavip xatırını kontrol kılış qiyin buluş meselesini önümlük el kaldı. Şincan'ın Yezi Soğudu Bankası Payçaklık Şirketi, Bortala Oblastlık Merkezi Tarmak Bankası, Cingin Ayyalik Tarmak Bankası'nın bağın başlığı Yang Guofeng mındak dedi. rayon ammavi markistiki shaklsiz mulkni korxonalarning mablag' yurishtirishdiki inobati qilib korxonalarning ishlab chiqarishni kengaytishi texnikada yangilik yaratishiga tovan tannarxlik pul muomila madadi berdiq
1: stansimiz xabri Oqsu viloyati Sushimben ma'muriy ishlar mulozimasi supsini yetakchi qilib tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib ma'muriy ishlar mulozimatini texmo aqli iqtidorliq tez xotirjam qildi. Muxbiri Oqsu viloyatlik ma'muriy ishlar mulozimat markaziga kirganda ilgirki obod ish bejirish ko'zniki bugungi kunda sal jimjit ko'rinadi. Universal ko'zlikning xizmatchisi Jon Xuy muxbirga xizmatchilarning Sushimben undidor appsda ammo topshirgan materiallarni har vaqt qabul qilib, to'g'ri tekshirib, vaqtida inkas qaytirganligi, butun jarayonda ammoning to'g'ri sirtida qotirishning hojati yo'qligi. Navbatda bu supta 33 tarmoqning korxonaga aloqador 626 ish turi biriktirilganligini aytib bundoq dedi. Sushimben appsi intayin qulaylik. Yan telefondimi, kompyuter terminalimi mashg'ulot qilgili bo'ladi. Hozir bu appchida 7 nog'ga 2 shaharni qoplagan 40 mingdan ortiq ishni bejirib tamomlash nisbatini 100% ga yetkizdik. Raqamlashgan mulozimatning qulayligi odatki ommaga nap yetkizib qolmay, yana tijorat asosiy kavidlarining yuqori unumlik taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Balalar kiyimi savdosi bilan shug'ullangan Shinjiang Pintongtong savdo cheklik shirkati yaqinda Sushimben orqali yakka savdo sanoatchidan korxonaga o'zgartirish kasbining barlik rasmiyatlarini bajardi. Shirkat setish bo'limining direktori Jang Bei bundoq dedi. Ilgari yakka savdo sanoatchidan korxonaga o'zgartirish kasbini bajarish uchun tijoratni maxsus to'xtatib, ma'muriy ishlar zaliga bir necha qitim qatrashga to'g'ri keladi deb o'ylaydim. Sushimben supsining yuqori unumlik qulaylik mulozimati bizdek tijoratchilarni texmo ko'p zehnini tijoratga qartish imkoniyatiga ega qildi. Navbatda Sushimben ma'muriy ishlar mulozimat supsiga davlat avtonom rayon viloyatning korxonalarga nap yetkazish siyosatidan 143 to'planib qolmay, yana 10 turlik iltimos qilmayla bag'rman bo'lib siyosatga ijodiy yo'lga qo'yildi. Shart qo'yilgan kelgan korxonalar iltimos qilmayla, qotirmayla siyosat foydasidan bevosita bahrman bo'la oladigan bo'ldi. Hozirgacha supa turlik tijorat asosiy gavdalarini 12 ming qitim siyosat mulozimati bilan ta'minlab 9386 korxonaga nap yetkazdi. 276 million yuan mukofot yordam puli mablag'i tarqatdi. Oqsu viloyatlik raqamlashtirish taraqqiyot idorasi partiya guruhining shujisi idoraning muavin boshqi Liu Chun mundaq dedi. Raqamlashtirish orqali quvvat qo'shib, ma'muriy ishlar mulozimatining passiv ovoz qo'shishdan tashabbuskorlik bilan mulozimat qilishga o'zgarishiga turtki bo'lib, Sushimben supsining iqtidorini sijil o'stirib, butun davriylik, butun zanjirlik, butun omillik mulozimat mohiyatini kengaytimiz.
0: Stansiyamiz xabari Bortala shahri Gongan idorasi Chindil ko'cha boshqarmasining saqchixonasi 3 darajalik ziddiyat hal qilish sistemasi o'rnatib, shahar yezi tutashgan joydagi asosiy qatlamni idora qilish qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. Hamda yaqinda mamlakat bo'yicha Fengchaocha Gongan saqchixonasi degan nomga erishdi. Bortala shahri Chindil ko'cha boshqarmasi saqchixonasining tavallik rayoni shahar yezi tutashgan joyida bo'lib, ko'chma nufus ko'p, boshqurish kontrol qilishning qiyinlik darajasi cho'ng. Chindil ko'cha boshqarmasi saqchixonasi mavqeni amaliyotga qo'yib, xalq saqchilari doiraga mas'ul xodim, ammo murassachilarning kuchini biriktirib, saqchixona mahalla doiradan iborat 3 darajalik ziddiyat murassa qilish ramkasi barpo qilib, Dongfeng Chong ana pidayla mulazmet etirti qurup, aldın arlaşıp ziddiyatlarını öz cahide el kıldı. Dongfeng Chong ana pidayla mulazmet etirtinin başlığı Çin Şüveciye mündak dedi. Sakçıkandaki halık sakçıları yıl boyu biz bilen birle koçu arlap ziddiyatlarını mürasya kıldı. Ulanın bundaklığını amma aldını eliş, amma tüzeş hizmetimizini muayyenleştirir geldik. Buna dinkin tınıç amallıqını qoqdaş rolumuzni davomliq jari qildirib, xalq saqchilari bilan birlikda Tavallik rayonining tınıç amallıqı va inoqlıqını yaxshi qoqdaymiz. 2025-yilning 5-yildan buyon Bortala shahri Chindil ko'cha boshqarmasi saqchixonasi mingdan ortiq turlik ziddiyat majroni muvaffaqiyatlik hal qildi. Bunun az kem 30%'ni Dongfeng çoğun anı pidayla mulazmet etirti katarlıq, amma aldın eliş, amma tüzeş küşleri hel kaldı. Çindil koçu başkarım

0: Okuguçu kubul kılıç kıracıtı, belgülümü kılap kılmışlarını bir taraf kılıç ve koşumçu prinsip katarlık cihetlerde enik belgülümü çıkarıldı. Okuguçu kubul kılıç belgülümüsünü ilgileşte, Şincan Maarif İmtihan Mehkemesinin hüküme doğru çıkıp, bivastı körüsü mü, ya ki Şincan okuguç kubul kılıç sın süpüste bivastı körüsü dışını kayıt görüp, alakadar siyasetlerinin yeşip düşendirilişini ilgilisi mi buludu?
1: Stansımız haberi. Abdunum rayonidagi ko'p joyda ommaviy musobaqa faoliyatlari o'tkazilib, ommaning tanarkat, badan chiniqtirish jihatidagi ko'p xillashgan, ko'p qatlamlik ehtiyoji qondirildi. 2026-yillik Shenjang yoshlar o'smirlar erkin elishish taklif musobaqasi 5-oyning 3-chi kuni Qutobi nohiyasida o'tkazildi. Shenjangdan kelgan 13 vakillar komandasidagi 150 mohir bir sahnada mahorat ko'rsatdi. Musobaqa maydonida mohirlar chaqqonlik bilan musht etib, hujum oldida chapdastik bilan o'zini qochirdi. Mohir Jingjing mundoq dedi: "Bu tanarkatni bek yoqtirman. Musobaqada mayli uttirib qo'yay yoki g'alaba qilay, o'zimni eng qaltis deb qarayman. O'zimga g'ayrat qil deb madad beryapman." Chog'an to'qayno yasta 5-chi navbatlik to'p shohi kimga mansub temisilki Shenjang bo'yicha TikTok to'p taklif musobaqasi o'tkazildi. Musobaqa 5 kun davomlashib, har qaysi viloyat oblastlardagi 550 dan ortiq TikTok to'p havaskorni to'p orqali do'stlashib, raqobat davomida o'zaro o'g'inishga jalb qildi. Shixanzi shahridan kelgan mohir Lu Huiqing mundaq dedi: "Bu musobaqa nihoyat yaxshi o'tkazilib qolmay, Shenjangdagi yosh TikTok to'p mohirlarini qatnashishga jalb qildi. Musobaqa kelar yil yana o'tkazilsa, yana komanda tashkillab qatnashamiz." Borcha nohiyasida 6-chi navbatlik Ertish daryosini olqib o'tish temasidagi dalada velosiped minish, kuch sinishish musobaqasi o'tkazildi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan necha yuz velosiped minish havaskori Ertish daryosi bo'yida sur'at va chidamchanlik jihatida kuch sinishib, tog' daryo manzillari orasida dalada velosiped minishning o'zgacha sehriy kuchidan qong'ucha huzurlandi. Mohir Jang Yu mundaq dedi: "Bu yerning manzirasi yaxshi, tabiiy muhiti go'zal ekan. Musobaqa yo'lining qiyinlik darajasi intayin yuqori, raqobatchanligi ega ekan. Bundan nihoyat yaxshi tuyg'uga ega bo'ldim. Velosiped minishga bakli qiziqman, ham bu xil turmush usulini bakli yaxshi ko'raman."
0: Stansiyamiz xabari. 2026-yillik qalbdoshlik lonqisi Shenjang futbol darajasidan tashqari birlashish musobaqasi 5-oyning 16-chi kuni rasmiy boshlandi. Sabir Şehri Şincan Futbol Derecidin Taşkırı Birleşim Musabıksı'na yakışıp, Şincanlı Seyli Sayahat Kılıç Demistiki Medeniyet Sayahatçilikini Kengetiş Paliyeti'ye aktif avaz koşup, Musabıkı Meksus Medeniyet Sayahat Çong Soğukusunu oturak çıkırıp, futbol mestanırlarını musabıkı görüş, Sabir Şehri Sayahat Kılıç, mezelik tamlarını tetiş, güzel menzirlerini tamaşa kılışka teklif kıldı. Sabandaki Erkayız Çoğun Mehmanxana Mehman Sarayla musabıqı elip geledigan sayahatçılar yakımı yukarı pahalısının kütü veriş, musabıqı katnıştıgan futbolçılar, futbol mestanları hem sayahatçılarının ihtiyacını kandırış üçün musabıqı kapalıtı ihtiyacını təşabbuskarlık bilen udullaştırıp, məksus itibar veriş ve xas mulazimetini yolu koyup, sayahatçılarının konuş cihetiki təsiratını bütün küş bilen östürüdü. Savent şehirdeki malum Mehman Saray Aldızal İşleri Direktörü Li Shaojuan tanıştırıp mındak dedi: "Şincan futbol derecidin taşkırı birleşim musabıksı bilet kütkiyi ige top mestanılları ve sırtın gelgen sayacıyla Mehman Sarayımızda konsa yatak bağısta 20% itibardın bahrilineliydi. Biz yine ertigellik talla tamak ve soğukatlı katarlı konalı cihetiki paravallıkını yolu koyumuz." Savent şehri kündüzü musabıkı görüş, menzir rayonu sayahat kılış, keçisi keşlik pazarına ayrılmış, mezlik tamlarını tetiştek futbol, derecidin taşkırı birleşim musabıkısından yakın miktarı tayınıp Savent, Lu Jiaowen, Dongda Tang, Katarlık, kızık nokta menziri noktaları cahette. Musabıkı bilet kötüyü ige futbol mestanlığı karta, kırış beltide yerin bağlılık itibarını, Sabendik arşanda 50 yuan kemiyetiş itibarını yolu koyuşunu öz içi yalgan, bilet kötüyü birleştirilgen yürüşlik, halkı nefret güzüş tedbirlerini yolu koydu. Şəhər içindəki köplügən markalıq mehman saray, çoğun tüptüki mehman xalla mas qədəmdə faydını ötünüb veriş, hər qaysi çoğun kəşlik bazarla, araq, işçimliklərini həqsiz etiş,

0: Çekişmek istimalı da belgülengen somuğu yese, kemiyet iş itibarını yolu koydu. Sabah şehri yana musabık gördüğün sayahatçilerge maskeledigen yesil sayahat liniyelerini köngül koyup layihalap, otlak menzirisi, adimiyet menziri noktaları bilen has meclik tamlarını tutaştırıp, musabık görüş, sefergi çıkış bilen istirahat sayahatini organik birleştirip, sayahatçilerini koltuş top musabıkısı görüp, sabahının güzel menzirisinin kanıkıcı huzurlanış imkaniyeti iyi kılıdı. Sabah Şehirlik Medeniyet Radyo Televizya ve Sayahat İdaresi Partiye Grupsunun Muavin Şucisi İdar Başlığı Kong Wen Tim mundaq dedi. Musabık arkalık sayahatçilerini celip kılıp medeniyet sayahat arkalık sayahatçilerini toplap musabık görüş, sayahat kılış, mezlik tamlarını tetiş birleştirilgen yugurma stimal yeni menzirisi, körünüşü berpa kılıp Saven medeniyet sayahatçilik markasının tonuluş derecesi ve tesir gücünü üzliksiz östürüp, istimalının hayati gücünü sıcılı urgutup, tenterbiye bilen medeniyet sayahatçiliknin çunkur yuğurluşu, yukur sıfatlik tarakiyatka bütün güç bilen türtükü bolumuz.
1: Stansımız haberi. Kaşkar'daki Muhabbet Naksisi namlıq 8 kısımlıq televiziya tiyatri 5. ayının 5. gününden başlap, Merkezi Radyo Televiziya Baş Stansisi Universal kanalının Altın Vakti ve Ayçiyi Supsta Mas Kademde körsetildi. Kaşkar'da sürat gelindigan bu televiziya tiyatrda addi, illik, turmuş qiyiqin hikaye arqalıq, Kaşkar'nın adimiyet qiyapti, abad turmuşi ve er millet ammasının inaq billi ötüp, bir niyette arzuğu intelgeligidek tesirlik menzire etraplıq namayan qilindi. Kaşkar'daki Muhabbet Naksisi namlıq televiziya tiyatrda Kaşkar Kademi şehirde çoğun bolgan üç kızının bir-birge emrah bulup, birlikte arzuğu intilip, birlikte öz biyetliligelikidek illik hikaye sözlengen. Mevqe, Kademi şehirdeki abadlıq, koyuq örüp adet, rangdar turmuşku koyulup, her millet ammasının yuğurulup, birlik yaşabatkan, sırdaş bulup, yakın ötübatkan, öz ara emden bulubatkan, çoğunkur mihir muhabbeti inçki ihbatlanıp, körülmelerge kadimi şehirinin illiqliği, şehir özgürşi ve milletler iştbaqlaşıp, bir aile kişilerden buluştak mihir muhabbeti çökmüş şekilde his kaldırıldı. Kaşkar'daki Muhabbet Naksisi namlıq televiziya tiyatrının rejissori Çin Xayyan mundaq dedi. Kaşkar'ı abad, romantik, hem heyvetlik. Bu televiziya tiyatrdaki muhabbet özünü söyüşünü, hem bu cayını söyüşünü öz içi kalıdı. Televiziya tiyatrda altın renglik şepeh nuru astıdaki Pütkül Kaşkar Kademi Şehri menzirisi namayan kılındı. Oynabatkan balala. Aram ilip oltırgan yaşan kalla. Yakınlık müzikini öz içi kalgan her bir görünüş naiti canlıq gevdilendirilgen. Kaşkar şehri ağlısı Meşinci mundaq dedi. Kaşkar'nın menzirisi bek güzel. Xalq örüp adetdeki var sıkılış, adetdeki kişilerinin turmuş hikayelerimi kişini bekle təsirlendirdi. Şucay, kino televiziya kızgılıqı tayınıp, yürüşlük, mədəniyet, sayahat pahaliyyatlarını yolu koyup, televiziya tiyatrdaki okşaş ustopdaki daqa noxtlarını bərbaqılıp, sayahatçilerini sürətki ilingan cayda, qadimi şəhərinin qiyabıdını çökmüş şəkildi yez qiliş imkaniyetiye iki qaldı. Kaşkar Şehirlik Medeniyet, Tenterbiye, Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsının muavin şucisi İdar Başlığı Liu Mingxin mundaq dedi. Kino televiziya bilen medeniyet sayahatçılıkning yuğurulışını yanımı çoğunkurlaştırıp, kino televiziya arkalık kuvvet koşuş ünümünü sıcıl zoraytıp, tekmü köp sayahatçını Kaşkar'a geliş, Kaşkar'ını çüşünüş, Kaşkar'ını yaktırıp geliş imkaniyetine iyi kılımız.
2: Hürmetik radyo unuqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programısı boyunca anlatış verdik.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq sehnisiriki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Brüyüs Siyatrı Tört Katnan Sanat Radyosu'nun bir vasıtan tılatkan tən tərbiyə və sağlamlıq programısını da olmaştıratımız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqatçısı Sılu Şetin'də masqadamda anlatılıdı. Programımız ne? Sılu Şetin əbçirimi anışınlanı qarşalımız. Anlaqda dostlarımızdan kəgən uçurlan qarapa qaylı anlıqçılarımızdan Turgun Nəpəndim qani Aqsu Bayna Isirin qanda uçurbatkin.
1: Yaşnaklar orada tutardım çektim ki bırakmasın
0: diye
1: tutacağım. Aksu bayanlarsın ya bizim de aksu bayanlarsın kaptan şöyle koşmuştu var.
0: Boldu rahmet yaktırıp anlıgınızdan hoş bulduk. Bahçe tısımlık anlıgıçımız mı yaktırıp anlatmana gül destlerini çaylan evet bu işkendek bulduk rahmet. Onun başka Ali Khan X tısımlık anlıgıçımız.
2: Selam Brüjetçe, selam Daniyar.
0: Yakışı mı?
2: Allah iki cadan yüle. Alkalık yolun çıktan aldığından sonradan gelmiş olduğunu yazıyorum. Şimdi aravan ikinci yeri trep edeceğim.
0: Oldu, rahmet. Tamamlık. Ravan bulsun yollarınız. Onunla başka badam taksi. Yerken sayahat yolu. Telefon basarından aldığı kızılcırakta maşınlar ve köptepte. Dostlar paylanıp kağıtlar. Tılsım isimlik anlıkçımız mı programımızını yaktırıp anlayıp da mən mi bağır yaptı. Hadice isimlik anlıkçımız mı? Yakışım sile mən mi anlayıp mən yaptı. Onunla başka yette. Вайчи, қандай ахвалыңыз яхшымы? Күндізі өз айдап кетсе ижарық берген тор таксисі болса, хайдай деген тем деп ту алақылшы телефон нөмірі 132-0900-1041. 132-0900-1041. Үшір кетейлі, ағыны. Қадірлік аңғычылар, программымызны дауымлаштыруатымыз, ондақты дейқтіңла дауымлық, тәнтәрбия хабарларды болсын. Jongo ayala volleyball komandası Jangzhou'da yığılıp məşq qılıb dünya birləşmə müsabiqəsi, Asiya ləvhət alışış müsabiqəsi və Asiya tənərkət müsabiqəsinə tayyarlıq qıldı. Jongo ayala volleyball komandası Fujian ölkəsindəki Jangzhou təntərbiyə məşq basıqı yetib verib, yeni basqıçlıq yığıb məşqləndirişini rəsmi başlayıb. Dünya ayala volleyball birləşmə müsabiqəsi, Asiya ləvhət alışış müsabiqəsi və Asiya tənərkət müsabiqəsinə bütün gücü ilə tayyarlıq qıldı. 2026 yıllık Dünya Ayalla Voleybol Birleşme Musabıqsı 6. ayda başlanıdı. Devletimiz Ayalla Voleybol Komandası Sahibhan Tarap Bolu Sıptı bilen, Nanjing Bekti, Shangang Bekti Katarlıq

Hürmetli radio dinleyiciler, 174 Katnas Senet Radyosu'nun bir vasıta anlatılan Tentarbiye ve Sağlamlık programını devamlaştırdığımız hem de diktonla tövendeki sağlamlık saatleri de olsun. Çılanın adam bedenine kandak paydası var. Cumhuriyet tibabıda da çılanın bedenini kuvvetleş, kan tuluklap nervini tenişlendiriş rolü bağı dep karılıdı. Beden sapası asasen muvaffak miktarda çılan istimal kılışının paydası naite çoğun bulup asaslıkı tövendeki bir kançı cihette ifadelenirdi. Bunun birincisi, kan tuluklap çırayını güzelleştiriş. Çılan terkibinde vitamin ve tömür katarlık mineral maddeler bol bulup, kan işleşini ilgir sürüp, kan azlıkının aldığını elip, terini kızartıdı. İkincisi, kıyırışını keçiktiriş rolü. Çılanın tabiiti mötüdül, kan tuluklap nervini tenişlendirdi. Uykuğu yardan berişte belgelik önümü bar bulup, kan ve kuvvet tuluklap kıyırışını keçiktirdi. Üçüncü paylılık tarifi, rak karıştırış. Tadqiqatlardan bayqilishcha çılan gayri xos immunitetli qidiqlash arqılıq organizmning ziyanga uchirgan immunitet sistemisini yaxshilab, o'sminning o'sishini tizginlab, rak qarshitirish rolini o'ynaydi ekan. To'rtinchisi, so'ngak shalonishning oldini olish va uni davolash. Çılan tarkibida kalsiy va tömür mol bo'lib, 30 yosh yashanganlar va klimakteriya davridagi ayollar çılanni muvofiq miqdorda yeb bersa, so'ngak shalonishning oldini olib bo'ladi. Amda so'ngak shalonishining gapi chiqib qoldi do'stlar. Mushu so'ngak shalonishining oldini olishningki qanday usullar bor? Amda bu vaqtki savodni diqqatingizga qo'ysangan bo'lsak. Kalsiy to'liqlash so'ngak shalonishining oldini olishdagi birdan-bir usul emas. Tövendiki cahitlerimi okşaşla dikkat kılış gerek. Birinciden, turmuş usulunu tanşış. Tövend tuzluk yemek işmeklerini istimal kılışka ekmiyet veriş. Tamalka araqdaşlaş, karbonik kislatalık işçimlik ve kahveni az içiş. Beden cınık duruş ve kün nuruğu köprek kakılınış, soğuk şalanışının aldığını ilişki payılıq. İkinciden, vitamin D tuluqlaşka ekmiyet veriş. Kuramıq yetkenle kubul kılıdığın vitamin D miktarı künüge 10 mikrogram. 65 yaşdan aşqanla qəbul qılıdığan vitamin D miqdarı günəgə 15 mikrogram bolsa ölçəmlik buludu. Yaşayış rayonu və hava rayı səbəbindən uzaq vaqt gün nurunun düşüşü kəmçil bolğanda vitamin D-nin qəbul qılınış miqdarını ahvalğa qarab aşırış kerak. Üçüncüdən, soğuk şalanışış ahvali alayda iğir bolğan bemarlarının soğuk şalanışqa qarşı doğrularını vaqtıda içib, kəsbi doktorlarının yetəkçiliyində doğru bilən davalanışı tavsiye qılınıdı. Hoş yollarınki ahvallar qarab baqsa, hazır ittifoq yo'llarida o'xshashli mashinalar ko'pgan do'stlar. Davan shimoli yo'llarida mo mashinalar ko'pgan, Sanfangu shimoli yo'llarida mo mashinalar ko'pgan, uning boshqa Yan'an yo'llarida mo mashinalar ko'pgan do'stlar. Zhujiang yo'li tarafda mo mashinalar sal ko'proq ekan, uning boshqa qaraydigan bo'lsak, Yingchuan yo'lida mo mashinalar ko'pgan. Uning boshqa yana qarab baqsak, Yongshun ko'chasining qo'shimcha yo'lida mo mashinalar ko'pgan.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligin tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianxia bağçasının odulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Санат Радиосынын программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиярлык кучурлар үзүлмөйдү. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık muhabbet kılıdı.
3: Saat 22.
4: Ece koşak mayda. Şimdi de.
5: Çıkın lan, çıkın lan ya, çıkın lan.
6: Çıkın lan ya, taksiye.
5: Şimdi oturun, şimdi oturun.
7: Kızlar saat kaç oldu?
8: Usta mı radyonu, Katnaş Sanat Radyosu'nun toğun lan ha?
9: Yok yok, vallahi çıkın lan. Çıkın lan, çıkın lan.
2: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, Qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
7: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
2: Har kuni tekitingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
10: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarlik yangi paranglarni anglaganlar bormi?
2: Safaringizda biz sirdosh.
10: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
11: Safaringizda biz sirdosh.

0: Yildeki yeni medeniyet seyahat manzaralarını zor güç bilen ottırıq çıkarıp, seyahatçilerini tarih bilen yakın aralıktan uçuruşuş. Xalq örüp adetini his kılış, tabiyet yakınlış imkaniyeti ege kılıp, özgüç seyahat kuşalıqdan kanıqcı bahırman kıldı.
1: Ölkü yolu 21. liniyası yenideki Karmaylı Kumluk Bağçısı təmiliş məzgilde yeniçi kıyafetli içi ötildi. Bu bağça Gurban Tungut Kumluğunun yer şekliği tayanğan bolup, Örümçedin avtomobil bilen beriş musabısı muhabbaq. Kumluqda motosiklet miniş, dalada yürüyüş qatarlıq türlər bir aylık işleri sayacılarının yaxtırışıqa erişdi. Mulazmet rayonu yürüyüşləşken mükemmel bolup, səpər və sayad işkilisiga dəxli yetmeydi.
0: Mədəniyet bilen sayahatını yuğuruş, pən texnik arqılıq küç qoşuş, qədimi şəhərinin cəlbkarlıqını yeniçi tüs kirgizdi. Qashqardagi Qashqar bilan uchrash o'yinida sapal buyum, atlas qatorliq 20 nechta turlik g'ayri-moddiy madaniyat miroslari sahnaga elib chiqildi. Tasvir tushirish, raqamlik chiroq nuridan foydalanib, Ipak yo'li qadimiy shaharning 1000 yillik qiyofatini qayta namoyon qilindi. Sayohatchilar yana naq maydonda ham turtki bo'lib usul o'ynab, g'arb rayonining odamiyat manzarasini chuqur his qildi.
1: O'rimchi madaniyat sayohat kasb holatini davomliq beytib, yangidan Van Lopen muzey qatarlıq özgeci nuqta uğurlarını qurup, Sodi Çembergi mənzara yollarda ғayri maddi mədaniyyat marasları bazarı. Xalq örüp adeti mədaniyyat icadiyyat koca rayonu bərpa qılıb, Qarmuz yazda salqındaş baylıqını birləşdirib, tört pəsildeki isil mədaniyyat sayahatliniyesini oturğa çıqadı. Şunun bilen bir vaqtda Şincan sırtıdaki şəhərləge dəl cayda tonuşdurup, sayahatçilərini Şincangı kilişki cəlib qılıb, mərkizi şəhərinin mədaniyyat sayahat markasını yorudu.
0: Abdunum rayon katılımdımı oyun, kino, televiziya, musabık işleri ağışıp, Şincan'a sayahat kılıştık, özgeç IP berpa kılınıp, oyun, musabık faaliyetlerine tayınıp, biletki asasen itibarlı erişten ibaret yeniç iqtisadi endisi terakki kıldırılıp, menzer rayonu katnaş tüginge gayri maddi medeniyet marasları. Oyun koyuş, sayahat süreççilki qatarlıq istimal menzerler kırgızılıp, sayahatçiliknin adli menzer görünüşten çökme şekildeki, eskili şekildeki çonkur istimal derecesi östürülüşge türtkü bulundu.

0: Qadirlik radio anglovchi dostlar, sabringiz biz sirdosh programmamizning bu bo'ligida do'stlarimizga mushu chish sog'lomlik to'g'risidagi savatlarni so'zlab beryapmiz. Hamda bu savatlarni olib egiz bo'shliqdan bo'la turyisi ta'minlayapti-ku. Bugungi bu programmamizda dostlar chish ko'chirish jarayoniga munosabatlik mazmunni diqqatingizga sunaylik. Hamda chish ko'chirish balkim nurg'un mushu chish jihatidagi masalalari og'irroq bo'lgan do'stlarimiz duch keladigan hamda bir jarayon bo'lishi mumkin. Chish sog'lomligimizning salomatligimizga intayin munosabatlik. Chishimiz chiqib ketib qolsa yoki chishda masalalar ko'rilsa, qorimiz yo'q yusak do'stlar, badandagi boshqa a'zolarga ham zo'r ta'sirlarni paydo qilishi mumkin. Shuning uchun agar chishimiz bo'lmasa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha har xil usulda hamda chish soladigan ashundoq bir turlar bor. Shu bo'yicha davolansak bo'ldi. Bugun mushu chish ko'chirish jarayonini sizlarga so'zlab beraylik. Birinchidan operatsiyadan avvalgi tekshirishlarda avval suratga, ondan CT'ga ilinib, qon bosimi, qon shakri qatorliklar tekshirilib, egiz bo'shliqi tozalandi do'stlar. Ikkinchidan saqlash mazgili qanchalik deb so'rashinglar mumkin. Odatda 3 oydan 6 oygacha so'ngak bilan birikib asliga keladigan do'stlar, shu aman ko'chirishda shu kuni bemorning ahvoliga qarab qisqa muddat vaqtliq tish taqishga to'g'ri kelishi mumkin. Albatta, bizning o'zimizning salomatlik ahvoli bilan zich munosabatlikan bu vaqt masalasi uchun. Uchinchidan, tish qilipini elish, tish taji yasash. Saqaygandan keyin ko'chirilgan tish asosiy yildizga ulinib, tish tajisi yasaladı. Tötüncüden çizseliş tamamlandı, normal işletişki boludu. Yılda bir kadem kararlılık tek şürtüp dursak boludu.
1: Nurgun dostlarımız hem çişini sep boğandın ki muş çişinin ömür kançılık bulduğandı, kançılık işletkili bulduğandı deyip soruş mümkün. Muşunun dair bir meselelerini yetküzüp koyaylı. Yani birinci köp ahvallarda yakşı asırganda 10 yıldın 30 yıllıkça normal işletkili buludu. Konkurt işletiş ahvallık bağlıq. Yani şu konkurt emli ahvallığa bağlıq gene. İkincidən köçürülgən çişni asraşda eğiz boşluğu tazlıqıqa diqqət qılğandın sırt, yana qatıq yeməkliklərini çişləşdən saqılınış. Qərərlik alda yıldı bir qətim təkşürtüş gərək. Üçüncidən çiş köçürüş operasiyasının muvaffaqiyyətlik buluş nisbəti, kilinkidə uzaq müddət muvaffaqiyyətlik buluş nisbəti 90%-dən yuqarı.
0: Demak do'stlarimiz, mushu chishda og'irroq masala bor yoki chish tushib ketgan do'stlarimiz o'ylasak bo'ldikan, endi klinikada mushu 90% yuqori degan naytib pishib yetilgan bir texnika deyishki bo'ladi.

Şunda mı? Demek dostlarımız meyli özümüzün kişi bolsun ya ki kiyin mıştaq saldırgan, almaştırgan kişiler bolsun. Aldınkı şart, yanılam, iğiz boşluğu, tazlıqıga alay dikkat kılıp, katkı yemeklerini, mesela bazı vakti katkı neslerini çişleme, üşkülen onda çakma, çişini asıra de. Demek ki hem de atalarımızdan şu kılgan dikkat neslerini çişleme, üşkülen onda çakma, çişini asıra de. Demek ki hem de atalarımızdan şu kılgan nasiyetlere ameliyatı doktorlarının atanlarımızga belgen körsetmeler kendi yok. Çünkü çoğunla bazı da çiş ağırıklarını tatıp kaldı ki ola devamlık bir iş yeryanda muşundak savatlarını anlap şunu bizim kiçikidim başlap çiş sağlamlık ehmiyet bese çoğun boğanda bizde görülgen şu mesele bu balarımızda körülmüse edep alay da bizge şu tecrübelerini sözlepti kendi yok. Şunun için dostlarımız katlık nesleni çişlemeyli, çiş sağlamlıkımızga alay dikkat kılaylı, bağ vaxtı da sağlam vaxtı da biz kançılık yaxşı asriyalısak, qadrini kılsak, bizge bir ömür hizmet kıldığan bir əza. Eğer biz aşında asırmayı, tazlıqıya dikkat kılmayı, katıq nesilini çişləb, aşında bir naçar məsələn aşında adetlə bilən şoğullansaq, çişimiz mu, bizni taşlap getib kaldı. O vaxtda davalı tışkım nurğun ceryan ketidu, aşında çiş siliş ceryanı buludu, əmili əhvalımız qasasən tıxı. Eğer əmili əhvalımız yar bəmisi, belki başqa xil tədbirlərini qollanışı mümkün, yəni pat-pat doktorxanığı verib duruşumuz mümkün, şunda mı? O çişlərini asırab duruş üçün, müştə əhvallar buldu. Şunun üçün, dostlar, həmmə ilə özümüzdən salamətliyi alaydı, diqqat qılaylı, çiş sağlamlıqımızğa alaydı, diqqat qılaylı, kesəl iğizdin kirdo deyilən gəppa çoğunlarda. İğiz tazlıqımızğa diqqat qılaylı, dostlar.

Hürmetlik radio anlayışlar, anla vatkınınla hayırlık akşam programısı ve işin sütümüz gelgen uçurlar karaydıgan musak. Yette diyen anlayışımız. Kandak ahvalınız yakışma, künüzü özü heydep, keçisi icarik birdiğen tor taksi bulsa heydey diyen de. Diyen uçurun evet tuttu, alakılış numarını evet tuttu. Eğer mışında tor taksini öz künüzü heydep, keçiliki icar bir işin oylu şuatkan dostlarımız bulsanla. Desenler, ben alakalış numarını evet vereyim ben dostumuzdan. Onun için seviyeden uçuyor kalsak, dostunuzdan selam, memnun geldim. Keşlikiniz hayırlık olsun diye uçurlarına evet tuttu karşılığımız. Çöntiyen, yakışımı, rahmet, nakşilerden hazırlandık diye uçurlarına evet tuttu. Rahmet sizge, yana devamlık. Özellikle kitabatkan yol bileklerinin herkıl katnaş uçur evet şanlarını kızgınlık bilen programımızda katnış şanlarını kızgın karşılığımız dostlar. Dostlar, tüvende vey vey orulgan söygü bilen alem güzel namlıq naqşini birlikte anlayalım.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatqınanla xayirlik akşam programısı ve işin sunumuz gelgen uçurlağa qaraydıgan bolsaq, nurgun dostlarımız naqşılardan bek huzurlandıq, dep güldestilerini evetipdi, her xil biyocinlerini evetipdi, rahmet dostlar, malların uçurunu tapşırıp aldıq. Hazır qıyım şu yolların ahvalıqa qaraydıgan bolsaq, Daven Şimal yolda Abdumbulla köp yürüş asta, onun ikin Yintra yolu. Janubdan shimolg bo'lgan shu bo'lakda Abdumbulla ko'p yurish osti bo'libdi. Yana qaraydigan bo'lsak, Changfangu shimol yo'li, ya'ni Chentangjiang yo'lidan Yashan o'tir yo'lg'ich bo'lgan bo'lak shimol janub yo'nalishda Abdumbulla ko'p yurish osti. Qolgan yo'l bo'laklari hozircha ravonkan, yana davomli uzoqlab ketayotgan yo'l bo'laklaridan har xil qatnash uchurlarini avatib turishinglarni qizg'in qarshi olamiz do'stlar. Do'stlar, endi ko'ngil aromonglarni sunmoqchi bo'lganimiz Şereli Saley Orunluğan Çıraylıq namlıq naqşa. Qini birlikte huzurlanaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'de Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqisi

Hürmetlik radyo anlaşılığa yukarıda Ligo'yu orunluğun Yurt ve Muhabbet namlıq naqşını anıldıq. Emli diktanlarda buladığını kollektif orunluğun Su Bulup Axtım namlıq naqşı. Qini, huzur onlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda Alim Abdurayim orılığan Bulbul Bulup Sayrayman namlıq naqşını anlap ötdük. Ahırda Xal Murat Ömer orılığan Eli Yoli namlıq naqşını diktanlağı sunuş bilen bugünkü xayirlik akşam programımızı ahırlaştırmız.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlaň. Jimei Tianshan ətirgülligi saýtyňyzda togrulyp bilişiňizni eskertdi.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlaň. İştipak ýolada. Tianshan bagtysynyň udulyda. 98 kvadrat metrden 228 kvadrat metrgeç bolgan 4-nji awlat boşluk güllükki bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metr. Turalgo şaraytınız yakşılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızlık liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk

hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Madosur Mazinki, Uchurlar Karsak, Abdurrahman Somkichi, Ahmet Niyaz Karkash, Kaiser Ayal, Aminigul Hanim, Zuhre Katalak Dosurmiz, Yahtur Anlavatkan, Uzun Kyongul Sözlerini Kaldırıptı.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet eytkün bar programımızda mişad akırlaştırmız. Programımız yaqtırıp anlığan, programımız katnaşkan barçınlığa köptün köp rahmet. Mikrofonun aldıda Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Zäpär Mämtimin.

0: 174 Patnas Sanat Radyosu. Patnas Sanat Radyosu. 174 Patnas Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını radyoda, can telefonda, Sluşetin app'te anlayamaysınız.
1: 174 Patnas Sanat Radyosu'nun Doğuyun Sın kanalı koşulup, her gün saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
2: Abdumabılgı çıkıpla 174 Patnas Sanat Radyosu'nu anlat. Torgı çıkıpla 174 Patnas Sanat Radyosu'nun programmalarının bevaslı körsüşünü körüm.
0: Şincan ot ötürüş kutkuzuş baş ertirtişini eskertledi ki, ot müdafiye bir xatarlıkiga sal qarashqa bo'lmaydi. Toksimini öz melçi qalay muqan tapmaslar. Mesele ba koni elektr üskünlerini davamlı ışıltıştır. Karvat etip tamak çekişten qatdi saqmış. Tamak kaldıkıdaki otni üzül kesin.

Şinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi mush yerda oxirlashdi. Şinjan radio televiziya idorasi tarqitish markazining har qaysi punktlardagi rahbarlar va texnik xodimlar sizlarning jopalik ajringlar bilan bizning ovozimiz Tianshanning janub va shimoliga tarqaldi. Sizlarga rahmat. Xayrli kech Urumchi. Xayrli kech Şinjan.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüte, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip gittin. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıvatkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşıcay, Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir kun, yeni bir boshlanish. Güzel bir kun sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar.

qalbiga güzel arzu istaklarını büküp, yeni bir günni kuşta bəssun bilen kütü alğan qadırlik dostlar. Ədigənliginla xeyirlik bulsun. Bugün 2026 yıl 5. ayının 8. günü cümə. Dihanla kalendarı boyunca 3. ayının 22. günü.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'na anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'na anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurunu, mol mezmunlardan haberdar bulunuz.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlı sahar programımızın davamlaştırmadığımız. Emdislerini 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarını altış vaxtı ve bir kısım programlarının kıskıcı məzmunudan haberdar kılımız. Hazır anlatılvatkan 107.4'ten hayırlı sahar programımız ahırlaşkandan kiyin saat 7:30'da Vatan Minin Ailem programısı diktinlarda buludu. Saat 8:30'da

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sayıpsken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük